0: 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu siz üçün atraplık mulazimet kılıdı.
1: 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırın. Kaderleşini ögünün. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hatalik anlaşılan şunu bilen vatan minin ailen programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat kötüren görü bilen bugün kişilerinle atlanğaysıla sabırınla köngüllük bir xatar bolsun. Küllerinle ahmiyetlik ve mənirik olsun. Teximi köp məzmunlarını anlamakçı bolsanla sılışı deyin əmçisine çürbeli banlıqaysıla. Programı riyasetçi Dilraba Anıbar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Ertigenlik Haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 12. günü, çarşamba. Dehkalar kalendarı boyunca 6. ayının 30. günü.
2: Avval bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Abdınım rayılık 10. növetlik partiye komitetinin 9. növetlik göz dişi boyunca kayıtma inkas kılış hizmeti tamamlandı.
2: Çön Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdınım rayılık Sehkiyat Sağlamlık Komiteti de tekşürüp tetkik kıldı. Hem de alaktır kadınlar bilen söhbetleşti.
1: Ekin su çöllükünü ozıqlandırdı. Üç evlat bir niyette bostallık berpa kıldı mavzuluk yürüyüşlük haberinin ammının akıl parası suçılık abidesine tikildi degen ikinci kısmı.
2: Aldıngı 20 yıldan Abdonum rayon boyca pul muamilinin yürüyüşü de umumi miktar mukim eşiş, kurulmuş sicil elalışış, meblağ yürüyüştürüş tennarıkı tövbelleş, ecevitiş çoğunkur olgu sürülüştek yakşı beziyet barlıq geldi.
1: Abdınım raylıq xalq qurultayı daimi komiteti axbarat elan qilish yig'ini ochib, Şinjan Uyğur Abdınım rayonining paxta süpitini ilgir sürish nizamini tushundirdi.
2: Şinjanda salqındash sayoiti sijil jallandi.
1: Amdi xabarlar anlanar.
2: Stansimiz xabari. Abdınım rayonluq partiya komitetining o'rinlashtirmasiga asosan Abdınım rayonluq 10-chi navbatlik partiya komitetining 9-chi navbatlik kuzatishi bo'yicha qaytma inkas qilish xizmati yaqinda to'liq tamomlandi. Bu navbatlik qaytma inkas qilishda markazlik qaytma inkas qilish bilan ko'zdish guruhlari biriga bir qaytma inkas qilishni birlashtirish usuli qo'llanildi. Markazlik qaytma inkas qilish yig'inida kuzatishda bayqalgan gavdlik masalalar uqtirildi. Kuzatishga asosan tuzatish xizmatini chin tutish o'rinlashtirildi. Abdonim rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Abdonim rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Abdonim rayonining raisi Erkin Tuniyaz yig'inga riyosatchilik qildi. Abdonim rayonlik partiya komitetining 7 kuzatish guruhi bu navbat kuzatilgan Abdonim rayoniga bevosita qarashliq 6 tarmoq, 4 taraqqiyot rayoni

çöllük berib taş izledi. Bir parça taş materialının eğirliği 50-60 hatta 100 jıngdan aşattı. Yalğız yüdüp toşkılı tayanganda küş köp horap önüm tövallap ketetti. Bu qiyin mesilini el kiliş üçün kuruluş orındaki yağatçı ve birinci septiki işçiler kayt-kayt sınaq kılıp, yaxşılap, sılıqlap taş yüdüp mağındıgan yağaç cağıza kantını yasap çıxdı. Kanta uzunluğu okşaş bulmağın 6 tal yağaç xada turum arıqlıq çileştürülüp yasalgan. Taşını astırıki kıskı cazıgı çın kısıp arğamcı bile mukumlaştırsa, küşünü muhafık taksimlep taş yüdigende küşünü tecep kalıdıgan üskününü görüstetti. Bugünkü günde gözüge ancı çelikip getmeydigan bu koral, aynı ili taş materiallarını toşıganda gayet zor rol oynap, tabiyet bilen köreş kılgan kaynam taşkılıq yıllarığı guvah boldi. Çıranahiyesi Nuri Yelsi'nin 4. derecelik tekşürüp tepki kılgıcısı Nur Mehmet Recep'nin dadısı Cengivar Östen kuruluşu katnaşkan bulup, onun öyde hazır gece dadısı işletken kantı bar idi. O mündak dedi. Adette 50 cın taşını bir adam götürelmeydi. Lekin bunu işletken de 100 cın taşını mı yedigili buludu. Tik kuduk şekildeki katlamı bölüp su başlaş Östen beşi kişini tekme hayran kaldırattı. Bu pütkül kuruluşunun yürekiydi. Aynı çağda tayyar çertiyoz yok idi. Şu çağdaki Çıranahiyelik halk hükümeti suçılık bölümünün muavin başlığı Dayı Cıyan tekniklerini başlap gündüzü tekşürüp ölse, keşte kırsın çırak tüvüde çördep oltırıp adli modelini tetkik kılıp tayak kum arkalık su yıkımını taklit kıldı. Kayıt-kayıt sınak kılgandın ki ular bu özgeç kurulmini icadi layihalep çıktı. Dayı Cıyan muhbirga Cengivar Östen'i tik kuduqlık Östen beşide tik kuduqtın katlamı bölüp su ile şekli kolunilgalıqı. Onun alaydılık şu ki sırtkı kavetten su başlap astınkı kavetki kumni çıkırıvetkili bulduğalıqı. Nur deryasıdaki laylatkı mıhtarı köp buluştek emeli ahvalga intayın maskildiğalıqı. Bu tekniğinin Abdınım rayonunun pen tekniği neticileri boyunca 3. derecelik mükafatkı erişkenliği hem Ali Mektep, Teknikum Mekteplerinin suçılık dersliğine kırgızılgenliğine eğitip mündak dedi. Östen beşinin orni tağının içi bəkiyikin, yer şeklinin yantoluk çoğun su merkezleşken bulgaşka kelgen su taş kumlarını mı ilip gelidu. Şuna biz sırtkı kavet suyunu başlap tegige kum tündürümüz. Astıda bir koridor var. Koridordan su başlap ötümüz. Onun muhabbeti dəl moş yerde Östen beşinin ünümü nait yaxşı buluatıdu. Çıranahiyesi Cengivar Östen'i hatırı sarıyıda her millet amının mürünü mürü getirip, Joto bilen Cengivar Östen'i yasavatkallık sürüt koyulgan bulup, bugünkü günde karısımı yanıla kişi kalbinin lerzgi sağladı. Aşu capalık yıllarda her millet kalıp kuruluşunun birinci sepiga atılınıp, emmeylen atakıda aldığı ütüp, mesuliyetini toluk ada akıldı. Birerisi mu mesuliyetten baş tartmadı, çekinmedi, payda ziyan bilen hesaplaşmadı. Dayı Cıyan, Cengivar Östen'e kuruluşudaki yadroluk teknik idi. O 1955 yılı Wuhan Suçılık Mektibini pütküzgendin keyin təşəbbüskarlıq bilen çakırıqı avaz koşup, Şincan'a gelip, Xotan vilayetinin Çıranahiyesi de uzak müddet yıldız tartıp, bir ömür zihnini Şucay'nın suçılık kuruluşu'a beğişildi. O mındak dedi, Cengivar Östen'i huddi balamğı oxşaydı. Şincan'a kelgen iken men caba tartışka toluq tayarlıq görüp koygan. Men muş işini kılmen degen dinkin, azıraq caba tartsam mı, çarçsam mı, arsam mı, men razı. Men pilallaş, layihalaş, kuruluş kılış işlerini bir kolluq işildim. Cengivar Östen'i rolini cari kıldıralısıyla men özümge Çıranahiyesilik halıqı yüzgileleymen. Eysa Kurban ilgiri Cengivar Östen'i yasaşka 20 yılı yakın katnaşkan bulup, 2016 yılı Cengivar Östen'i 10. numarlık başkuruş ponkiteden pensiyaya çıkan. Bugünkü günde o nevresini elip, Cengivar Östen'i beşiğe yeni bir kitim gelip, yerim əsirdin köprek vaqtın keyin mu, Cengivar Östen'inin yanıla burunkidek mustahkem turğalıqını, kelkünne çıkarı bitiş, kumunu tazlaş, suğırış, su bilen təminleş muhim rolini sıcıl cari kıldırvatkallıkını görüp naid memnun boldı.

0: O ilgiri her millet amının cengvar, östen boyda, tamakta, yetip kopuşta, emgekte bilip olgan görünüşlerinin daim köz aldıdı namayan bulduğalıkını eğitip ondak dedi. Cengvar östünü yasaş mezgili de her millet akıfka, ağaç sınırlar, tamakta, yetip kopuşta, emgekte bilip olduk. Köpçilik ittifak, inak ötüp, yerip mağduru kalmağanda bir-birige teşebbüskarlık bilen yardım kılattı. Kışta gemi soğuk bulgaşka köpçilik bir yerde kıstılışıp durattık. Kimnin öyde kıyınçılık bolsa, kimnin mijaz bolmasa köpçilik yardımlaşıp aldın haber alattık. Bazda işini tügütüp aram alganda köpçilik birlikte dap, ravap, tutar çilip, meşrep oynap şat horamlık çömettik.
1: Әмді 15-ші 5 жылның яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білен алғы үлгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз мұхбері балғын қабар қылады. Абдоным районлық қалық өкіметі ақпарат ішқанысы
2: түнігін
1: Абдоным районның юқы сұпәттік тәрәқі яғатыны пұл муамлы арқылы қолылаш ақпарат елан қылыш иғыны ечіп, алдыңғы 20 елда Абдоным район бойынша пұл муамылының жүрішіш ахвалыны омымы ұқтырыш қылды. Yığında, Jungu Xalq Bankısı Şenjan Uyğur Abdonum Rayonluq Şöbisi Partiya Komitetinin əsası, bankının muavun başlığı Li Bo, aldınqı 20 yılda Abdonum Rayon boyunca pul muamilinin yürüşüşü de umumi miqdar muqim eşiş, qurulma sicil əlalışış, məbləğ yürüştürüş tənlərqi tövbəlləş, ecibitiş çonqır alğı sürülüşdək yaxşı vəziyyət barlıq gelib, Abdonum Rayonunun 15-ci 5 yılını yaxşı başlayışı və ixtisadının yuqır sübətlik tərəqiyyatının küçülük pul muamili tırkigi iyi bolğalıqını tonuşturup bundaq dedi. 6 ayının ahırgıca Abdonum Rayon boyunca ictimai məbləğ yürüştürüş köylümünün saxlanma miqdari 6 trilyon 50 milyard yuan yetib, bultır qoxşaş məzgildikidin 9.10-4% eşib, eşiz süreti uda 30 ay məmliket boyunca 30-ci eşiz süretidin yuqırı bulub, məbləğ yürüştürüşki kapalatlı qılış iqtidari sıcıl müstəkkəmləndi. Xalq pulu boyunca türlü qarz qalduqi 3 trilyon 730 milyard yuan yetib, buldurqı şu məzgildikdən 6.7% köpiyib, məmliketinin oturcu səviyyəsindən 1.5% poynit yuqırı boldi. Bevasitə məbləğ yürüştürüş qalduqi 2 trilyon 70 milyard yuan yetib, buldurqı şu məzgildikdən 13.6% köpeydi. 6 ayının ahırgıca Cənubi Şincandaki 3 vilayet 2 oblasının qarız qaldıq somisi bultır qoxşaş məzgildikidən 9% eşib, Abdonum rayonunun oturcu səviyyəsindən 2.3% poynit yuqırı bulub, rayonu xıstadının təş tərəqiyyatını küçlük ilgir sürdü. Abdonum rayon yana diqqətni pul muamilədiki 5 çoğun işqi mərkəzləşdirib, inabətli qarız baylıqını dəl cayda təqsimləb, pən texnika, yeşil kəsb, Umumi mənbətdarlıq, yaşanğan kütünüş, rəqəmləşdürüşdən ibarət 5 çoğun noxtlıq kəsibini çördəb, məxsus tür siyasını yürüşləşdirib, xəvibqətlər tölə mexanizmi təsis qılıb, xas noxtlıq sınaq qılış türlərini əməliyiləşdirdi. Libo mındaq dedi. Pən texnika, pul muamilə 3 yıllıq məxsus hərkətini başlayıb, yeşil pul muamili siyasi sistemisini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, pul muamilinin yezi kəndlərini gülləndirişki mülazimət qılışdiki. 8-10 milyonluq noxtlıq vəzifini çoğunqırlaşdırıb, yezdiklik əsləldiri, çarba, öyüqüşlərini trik rəniki qoyuş, həm də uruqçılıqını gülləndirişini qollaş tədbirlərini tüzüb, yaşanğanı kütünüş pul muamilisi ki, 5-1-nin dəridisini özdürüş hərkətini yolqı qoyduq. Rəqəmlik ixtisad kəsbini qollaş salmıqını zoraydıb, rəqəmləşdirib tipini özgərtişki quvvət qoşduq. 6 ayının ahırgıca Abdonum rayon boyunca pul muamiledeki 5 çoğun iş, qarız qaldıq somisi, bulturqı oxşaş məzgildikidin 14.6% eşib, türlü qarızının 43.1% negelidi. Buna içi de pən texnika, yeşil, umumi mənbətdarlıq, yaşanğanı kütünüş, rəqəmlik ixtisad kəsbi qarızı ayrımalda 16.20%, 10.9%, 17.20%, 20.9%, 12.8% taşdı. Abdonum rayon yana puxravi egiliknin pul muamili mulazimati kapalatını sicil puxtalab, məbləğ yürüştürüşünü maslaşdırış mexanizmi tayınıb, türlük ticaret asası gəvidlərinin ehtiyacı dəlcaydı udullaşıb, inabətli qarız təminatını sicil əlalaşdırıb, məbləğ yürüştürüş tənlərxini tövəllətdi. Dövlət pul muamilini nazarat qilish boshqurish bosh idorasi, Shenjang nazarat qilish boshqurish idorasi partiya komitetining asosi, idoraning muavin boshlig'i Shi Xiaoxia mundaq dedi. 6 ayning oxirigacha avtonom rayon bo'yicha fuqaroviy korxonalarning qarz qoldiqi 1 trillion 140 milliard yuan yetib, bultirqi shu mazgildagidan 10.118% ko'paydi. Yangidan taraqqiy qilgan fuqaroviy korxonalarning qarz o'sim nisbati oldingi yilining oxiridagidan 0.124% poyni to'valladi. Diqqatni fuqaroviy korxona, tashqi savdo, fan texnika qatorliq nuqtaliq sohalarga markazlashtirib, qarz olmagan 270 ming o'rin, 3 mingdan ortiq tashqi savdo korxonasi, 35 nuqtaliq xalqchi selimi turini tanlab yo'lladik. Banka apparatlarining dal joyda ulug'lashtirib, ziyorat qilishiga yetakchilik qilib, inobatni asliga keltirish, mablag' yurishtirish, kam tuklikini bejirish, mahsulotda yangilik yaratish qatorliq shakllar orqali fuqaroviy korxonalarning mablag' yurishtirish qiyin bo'lish masalasini hal qilishiga yordam berdik. Keyingi qadamda Shenjang pul muomilini nazorat qilish boshqarish idorasi avtonom rayonning fuqaroviy egalikning taraqqiy qilib zo'rayishini ilgari surishga doir turlik o'g'irlashtirimlarni sijil amaliylashtirib, tabelikdagi banka sug'urta apparatlarini pul muomili ta'minotini sijil zo'raytishga yetaklab, pul muomili mahsulotlarini beytib, pul muomili hayotiy kuchi orqali texmi ko'p fuqaroviy bozor asosiy gavdisiga dal joyda nab yetkazishga turtki bo'lib, avtonom rayon iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shimiz.
0: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Avtonom rayon xalq qurultoyi doimiy komiteti tunugun tushdan burun axborot e'lon qilish yig'ini ochib, 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yilgan Shenjang Uyg'ur avtonom rayonining paxta sifatini ilgari surish nizomini tushuntirdi. Nizam, mamlakat bo'yicha paxtachilik sohasidagi sifatni ilgari surishga doir tunji maxsus yerlik nizam. Jami 6 bob 37 modda bo'lib, mavqe paxtachilikni sifat orqali gullandirish, butun jarayonni nazorat qilish, boshqurish, bozor yetakchiligi, fan texnika tarak bo'lish, xalq foyda va naf yetkazishdan iborat nizam chiqarish prinsipiga qo'yilgan. Mazmuni kevaz terish, paxta yig'ilish, setivilish, pishiqlash, setish, zapas saqlashni ustiga ilish qatorliq butun kasb zanjirini qoplab, mukammal nazorat qilish, boshqurish tizimi sistemasi barpo qilingan. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining muavin bosh kotibi, axborot bayonotchisi Maryam Ismoil mundaq dedi. Nizomda sortlarni joylashtirish, o'lchamlashtirib ishlab chiqarish, g'ayri talalarini tuzash, qoldiq suliyav yopiqdan bulg'inishning oldini elish, tuzash qatorliq kamtikliklarga qarata sistemalashgan sifatni o'stirish sistemasi barpo qilindi. Nizomda hukumat guvohligi bo'yicha tekshirish, nishonliq baho siyosati, ambarda hukumat guvohligi bo'yicha tekshirish, butun zanjirlik sifatni surishtirish, Bintuan bilan yerlik moslashib nazorat qilish, boshqurish qatorliq unumlik usullar qonunchilik tuzumiga ko'tarilib, davlat ichidagi bu sohaning qonunchilik tuzumidagi bo'shliq unumlik to'ldirildi. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti qonunchilik xizmati komitetining muavin mudiri Ye Jianshun nizomni tuzish jarayonida paxtakorlarning huquq manfaatini kafolatlantirish gavdalik o'ringa qo'yilib, ko'p turlik tadbiri belgilanib, paxtakorlarning foydasiga kafolatlik qilinganligini bildirib mundaq dedi. Setivilish jarayonida tekshirish natijasiga asosan paxtaning turi, darajasi, miqdori bo'yicha setivilish darajasi va bahosini tushirishga yo'l qo'ymaslik bekitilib, paxtakorlarning paxt sotgan pulini vaqtida to'liq summada berish, nesi qoldirmaslik talab qilindi. Paxt sotgan pulini nesi qoldirganlarga qarata nizomda aniq jazolash, ogohlantirish tadbirlari belgilandi. Paxtani hukumat guvohligi bo'yicha tekshirishda korxona paxtakorlardan tekshirish haqqi elishqa bo'lmaydiganligi aydinlashtirildi. Hamda hukumat guvohligi bo'yicha tekshirish guvohnomasini haqsiz chiqarib berish belgilandi. Paxtakorlarning ko'zlimini muqimlashtirishiga foydali bo'lgan terichilik aktivligini oshirib, kevazni ko'p terish, yaxshi terishga ilhomlantiradigan paxta nishonliq baho siyosati bekitildi. Bozor nazorat qilish boshqurish jihatda nizomda qonunchilashtirish, raqamlashtirishdan iborat qo'sh taraklik paxta sifatini surishtirish sistemasi barpo qilindi. Avtonom rayonlik bazar nazorat qilish boshqarish idorasi partiya grupp

0: Musabıqasının saha musabıqası tünügün ürümçüde başlandı. Musabıqı 4 gün davamlaşıdığan bulup, dəslapki egilik tikləş qrupsi və özbiyetliş qrupsi bölüngen. 193 karxana tizimlik kirdi. Musabıqı yuqarı dərəcəlik jabduq yasımcılığı, yeng material, biotibbi doğru yerliki, həm de yeng bir avlat uçur texniksi, yeng energiya, energiya tejash, moyit qoğdaş qatarlıq sahalarını öz içiga aladı.
1: Qashqar Koni şehir nahiyesi, Gaz Deryası, Kızıl Deryası'nın noktalık su rayonu da 8. ayının 10. günü yerlik belik türlerini kölemleştirip, köpeytip koyup eriş faaliyetini kanat yaydırıp, yakan egizlik layigek belicinidin cami 250 mindin artıqını koyup verdi.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın etiyelli haberler programısı bu için alışıp edin.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
2: Bir xatar qatnash muhiti yaratish hammamizning orzusi.
5: Ko'ngilli kayfiyat illiq tabassum bilan yo'l yurish bir xatar yo'l yurishning asosiy.
2: Ravo yo'llarni tanlab ko'ngilli kayfiyat erkida yo'l yurishingizga amr qilamiz.
5: Jo'shqin kayfiyat yiqimli kuylarimiz anglovchilarning qiziqarli paranglari yo'l uchirlari bilan sizga hamroh bo'lamiz.
2: Radio dolqinlari orqali tarqan mehr muhabbat va ko'ngilli kayfiyatni his qila olasiz.
5: Shuning ishiningki 107.4 eng to'g'ri tanlashingiz.
2: Men O'shirjon Xizr.
5: Men Hidoyat Qiz Shamshidin.
2: Qadrli anglovchilar, hozirdan boshlab programmamizga oid qiziqliq bilan qatnashsanglar bo'ldi. Bizning veshin salonimiz.
5: XC1074 FM.
2: Şunda XC1074 FM. XT'm taş ne?
5: XT'ydi.
2: XT'm da? XT'y suzgam sen.
5: X.
2: Oma hatta devat kalkışayım deyip de kaldı.
5: Ya ya ya.
2: Odur müstah kepler kege baktı da mışın. Ben de kişiler adam başladı. Bir gerek açın doğru da gülüyorum dedim. Çok olmuşsun doğru mu ki? Mışın ben.
5: Öz gümallığından bakabsız he.
2: He. Anlaşılan programımız katmış teklif pekine akını.
5: Dostlar kaysi yollar kitabı atışlar neymiş kılı atışlar. Sizler kitabı atışlar yollarını hazır katmış. Ehvalı kandakmış doğrusu da bizge. Bir hatar yol yürgen asas da. Öz onlar kitabı atışlar her kaysi yol bileklerden yol ufçori, may gaz ufçori. Bəs anla buludu. Onun başka ortaklaşı dağın temelerinle bolsa ortaklaşsak buldu. Şuna qo?
2: Ya bilen bilen devlet tanzı mı olacak? Şunda bilen devlet tanzı. Program katnışın oldu sonuz.
5: Oy, diye etti.
2: Biz ama duyun bilen şirpin kaldı. Bir vas görsü kuatımız. Uyaya gibi ayağı da katnışı bundan sonra karakka. Siz ağabey. Duyun dikiler gel, şirpin kaldı dikiler gel. Sen açımın cevabı deyişe. Kimler kırdı, kimler nim kıldı.
5: Bugün başı kop.
2: He, başı kop. Bugün ikinci günü. Tünü gün biraz şunda yakışı. Nim kıyıp anı kendin bir anlayıcımızı mukapatlayımız digen duyun dik anlayıcımızla. Gek mıydınız da?
5: Hazır yaxşı bombadı
2: cümə aşı. Ya. Onda olsa anlaşılan programımız qızqılıqla qatışılamdı. Yol uçurunu başlayıp getdi.
5: Bildi.
2: Cinfın lu yilu çantong diye uçurunu izcan evetipti.
5: Şimdi onun başqamış programımız başlanıştım. Burullama bizimki dostlarımızın yopurma kısımlık dostumuz. Səhər bulbulu ya. O islən saxlap ultaduq. Programını anlayımız dəb. Dəb özünki qatışı vatqalıqını, təqəzzabıb ultaqalıqını bildirib bizgə uçurlarını qaldırıbdı. Kepdin kep rəhmət.
2: Dey de bekar. Harvayev çorunuz.
6: Hayırlı seher 174, hayırlı seher 174 en güzel, en kilişkiler yaratıcılığı ediyelik Allah'a hayırlık olsun.
2: Güzel.
6: Evet. Kop, kop, kop. Sözünü şöyle durup geçti.
2: Yok, kere de bunu da demek. İkinci aylanma koşulun işte yollar Ravan diye uçurdu, Rahman Can'a vatıp da.
5: Bu şu altı yolu gavcadın kilip, Şeyhun yolu düşüş, İğza gelgende otomobil bir kadar köp deydi, tor taksi Rozcan, ha?
2: Hidayet kız yakışım ses.
5: Ne? Yakışı.
2: Çanlı, Çanlı yenini. Nın oldu. Hoş yolun işte Ravan ki acımın. Dike uçurunu vozayla uçana vatıptı.
5: He buldu. Rahmet uçuranlığa. Ondan başka yine uçurlarını yenilip karsak Abdurimka'nın avazlı uçur kapta anlayla mı?
2: Anlayla. Abdurimka.
7: Yüzyetini tuttur. Yaşar çolpan dostlar yakınışla.
5: Yakışı.
7: Hidayet kemşidin.
2: Hidayet kız kemşidin.
7: Erkenlik Allah'a hellikten avtonluk ömür uğra olmasın. Oldu diyorum
2: tabii.
7: Hadi.
2: Bu istasyonu
7: aldı. Şimdi
2: Сәйфа дейді, айырдырым тез сұрат көлі, шәрі чек қарап маңғанда аптымобылла сәл көп, сұрат сәл астарақ кетіп атымыз, деп баштан әпті.
5: Әметжан, өмчік тақты оның үлдің Бейджан үлі түшедіға ерді аптымобилла.

0: Ve köpek köpek köpteydi.
1: İşte bak yolları koşlayın ya diyorlar. Ravan deydi o tor taksi. Elik feş elik göç.
0: Onun da başka ravan taksinin avazlı kuşur kepti anlaylı.
1: Anlayla.
2: Mesut yol savrıma teyre yolda bağlı.
1: Ne mi yol dedi?
0: Yeni bir anlaylı ya.
2: Mesut yol savrıma teyre yolda bağlı.
0: Bilerdiniz mi?
1: Bilemedim.
0: Ben mi bilemedim?
1: Ya bilemem. Ondan sonra kaç bir kitim daha yıttın ha? İşte bana dedi kaç bir kitim daha ha?
0: Peride, yakışım sileme hazır yolu çıktım deydi.
1: Kaysi yolu çıktınız yol ahval kandırarak ki?
0: Şunun bir devesiniz.
1: Aslında bir ama biz aşı işlağı bek kızık bazır. Bekadim beka.
0: Onun da başka isil teme. Yakışım riyasetçiler göç bazar aldıdaki yolla ravan memaduka aşkaç anlavatı ben deydi.
1: Bopta işiniz yakışı olsun. Soğudunuz yakışı olsun hemse. Nurtayken mi avazık şurak anladın?
0: Anlayılı.
2: Kanda akvalanlar yazıcılar. Zana yakışı mı?
1: Biz yakışı.
2: Yol işleri donçun koyan çünkü yollar avan.
1: Donçun koyan.
2: Boşuracağım bu ne bu ketti
1: bu. Ete. Ete ete.
2: Fakat signal yakışanlar.
1: Ete.
2: Ha ürünçüden kayıtı çekenden ayak bu. Signal yakışanlar bu olcuda.
1: Ete. Ehetlik ki çıktı. Ben çıktı ettim ya.
0: Şimdi
1: ben veli kuruluş. Madem çok körük saldı veli kuruluş. Yol saldı ha.
2: Biz de tuttu tamamlığında başlamasın bak. Madem de kalar kalmasın bak ya Allah ne tatlı etti ya. Ayıkımda da şimdi bak bu.
1: Döngü, döngünün iki tarafı gidip çaplı vallarsa toktu vallı diye bulup on tarafta.
0: On tarafta. Hazır hem de
1: rapla çaplav.
0: Çaplav etip
1: de. Bopte.
0: Eyko 618 diyen dostumuz. Kaşkaya'dan 9 ak geldim. Yollar avan ki bulbul mu? Seher'nin bulbuli, düşünün bulbuli, keşten bulbuli de ayırlamdı deydi o.
1: Seher vakti çıllavatkan bulbulun da başlarını yıkan gepem. Siz de kim başladı da şey
0: Eyko 618.
1: Siz sen üzülünüzün nimini yıkamışsınız ki nimi tatlaydan yıkasızcı mı? Yıkın oyun açtık geplen de. Hoştak olamdı o deyip. O her kandak bir nesinin çoğu, muşunun bir tatla pakaydısınız. Şunda sılık nesin olmuşu muş, kolu urulduğun bir yerler çıkıdı ha. Aşan tatla al versiniz oyman oldu. Onun başkaları köşetkil oldu. Oyman ki karan oyman ki. Sılık devat etti oyman ki bak oyman ki. Ha oyman bu ne taptı. Oyman ki deyip köşetkil oldu karan. Ondak ki karan. Şuna ondak yapma.
0: Onda kımağın demek için ama.
1: Onda açta kımışsınız oldu ço. Siz biz amırak tutsak.
0: Şun deyim ha. Eyko 618 onda değil mi?
1: Oldu gard tatlaydı kan basınız diyenden o miştaptı. Şunda mı ya? Olsun. Süzdüm başlıyoruz diyenden harca aşkı etkili oldu cümle sizde. Hazır.
0: Özgür tıkladın ha.
1: He.
0: Meyli.
1: Bunda.
0: Ravan taksiyonu.
1: He. He akka dağ bir. Ne yapıp koyan boğan diken.
0: O küldü seni.
1: Ne yaptı? Seher bulbulu olsun. Ne yaptı? Çüşnan bulbulu olsun. Kesin. Ne yaptı? He? Kızık mı o kitapta? Adam ne? Ne bu kılıp?
0: Ne bu kılıp? Demersiz.
1: O çıkım dike türüp. Ma o ci vuçiçi. Godo. Tekestin hazırca. Ne keçip etti ma o. Küneskice. Küneskice. Yollar ravan deydi. Makul oldu da. Çıraylık yoldu meni uyutup sizce ay yol bek çıraylık devat etti. Ben meni bakmagan.
0: Onun başka asimlik dostumuz. Say yolu cenepten şimalga hayvanatla bağıtçı tarafından çıkan idim. Hazır suculu körük geldim. Şunu da ravan deydi.
1: Bopta obdan deyip de. Ahmet Can uçur ya.
2: Yakşıma dürüst getirtir resmetsile.
1: Yakşı.
2: Ma gözüle kızacakta.
1: Doğula kızacak.
2: On karap mağattık. Bak duyumda abi on karap mansak numurtası da olacak ilan kıldı rahmı yalgan mıdır?
1: Ki başlardaydı bu doğulak çırakta on tarafta mansak buldu.
0: Doğulak çırak.
1: Hem de bazı yerde doğulak çırakta işkini kıpaydı ço. Yani körsetmiş çırak yok ahvalasında doğulak çırakta işkini kıpaydı. İşki doğulak çırak okuyup kalsa adam anlamayın bizimle. Bir doğulak çırak okuyup kalsa onun kızı manayı vermez. Hazır gibi uktunuz ya Ahmet Can ha? Hidayet kızı var şu doğulak kılıp külüp lan muhmu diye o gep ne?
0: Uktum doğul... şu mulak çırak demek çok
1: hoş. İşki doğulak çırak hop yapıp kalsa ha. İşki doğulak çırak ne ki bir... Aslında bir doğulak çırak hop yapıp kalsa on taraf ki egliyle vermiyiz mesela.
0: İşki sop kalsa çırak
1: harap. İşki sop kalsa andan ama on taraf ki çırak var şimdi. Meksuz on taraf ki egliyle kallakını yıkıptı deyip andan tohtap durmuyoruz. Adette işki doğulak çırak hop kalış ihtimallığına ait döven. Bazen de aşta hop kaldı ken.
0: Az bir kısım yollarda aşında işki yumulak çırak buldu. Lakin köpünç yollarda işki yumulak çırak emes birli buldu.
1: Birli buldu. Ama da işki körset çırak onu tutatı çö. Mesela on tarafta mı aşağı körsat küçüraktan birini bekitip onun kızıl yeşil çırak kıp koyardı. Hmm. On tarafta eğer sana olmaydı o. Dediğe şıp kıp basa. Lekin kağa yerle de memi versiniz bol dekme çıka. Bilu aldınız ya? Deydi o doyundu, taş kaldı o. Eğitim başlap mıydı. Tim oğlum da tuttunuz, am da kımağın diken. Mez de pati içtim yanmaydı, değil mi?
0: Başkıcı öğretti ben siz geplerdim.
1: Evet, kimdi başı putun ayak giydiğen bolsa dep dediğen de ayak geplerdim. Devirdi o.
0: Badam taksi ya. Yaxşı mariya seçilir ya ki asaslıq mərkəzlik yolları için de Ravan avarayı, topuçurayı turdu şamal çıkıp deydu. Buldu Ravan taksinin ki avazlıq uçuru kaydı depti anlaylı ya.
2: Diyor yaptırtlar yol kavri Teyven yolunda Ravan kendini.
1: Hmm.
0: Teyven yolu.
1: Onda olsa bak duyunduk anlıyorsunlar ama Karakı'nın gibini anlayıp hem sen bana anlıyorsun. Hava deyiş yapma. Kim kimle anlayıp Osmanlı'nın bir devlet anlayıcı. İsmallah'ın bir bilolayla hemen Allah'a var. Bilal Allah'a vetip de, Vodun Mıngşan Allah'a vetip de, Karaka Gulye. Gulye, Gulye, Vodun Mıngşan merhaba. Onun da başkanı kimler var? Yazanlar, İsmallah'ın bombası biz bilemedik hemiz. Bana oynaşma akan eskiye de bizim kuyvaktan olur. Ama dostumuz. Hoştakken mi ne? Selimey. Bilal. Ondan Kempüt. Eslime. Vozey. De bana Khan kız. Yoğuşun yoğuyu ye. Andın. Rahman Uşar.
3: Tianshan Narayını Çoğunbazar etrafıqı jaylaşkan doğumağındaki yeni öyle setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyle aba. Günlük soğuat kılınırdı. Soğuat kılındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelirdi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksız otur mektepa. Çoğunbaza işkin doktor hanı bilen boğan ağırlıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-99-99. Yeni ünü aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.
1: Evet, öyle. Şimdi anlatkanlar 174 katman sanat radyosunun.
0: Etiyelik yollarınızda bir zemre programısı.
1: Programımızı devamlaştırmamız. Kanıhanı kızıl çıraktım. Şu birinci oturum mektepilerin yetkağı geldim. Yollar avan kerdi gavçanı. Peride abbaya vatip de.
0: Onun başka Berna, Abdüveli Cidi diyen dostlarımız, Aziz, Meylene. Biz mi bana anlatmamızda puçurlarını kaldırıp da.
1: Ya, doyundukiler diyen değil mi? Ya. Sizler yollar kapı sanan bu. Doyundukiler doyunduk kim var da. Şu bir hadi kim var da.
0: Öz hala, etiyelik Allah'a hayırlık olsun de puçurlarını yollap da buldu rahmet.
1: Veli, öyle konuş.
2: Uçuracağım Atancalı, Gonfi Köyü, Emmisi, Maşın Azı. Dedim ki uçuracağım, şükürüzden başka, Emmisi, Sayatçı.
1: Şu an?
2: Uçurulur mu olsun, kocaman yolu uçurulur durdu karan. Bizden sen de yok.
1: Siz mi neyim kılın abi, sen aldı ulan. Ben bu... Bu şenbe olsun, buraya bir erken bedeğim olsun ben. Oldu. Buraya var mı hemen?
0: Ne var siz?
1: He?
0: Ne var siz?
1: Bu iş ben bunu geçen özü çıkıp olsun oturma. Musaycan töt köçe herhalde hele ravan kere gavçanı sayfa verdi. İş bomba diken çağda ah konsernim gibi verip dağımın tepsiye çıkıp gelme. Yamalık dağımın tepsiye çıkıp gelme.
0: Birden mini hep karan uyaktım bir yakka.
1: O a tokustara gidemedim de annem de koyduğum hemen bayağı mı?
0: Künes de koydun
1: Osman. Künes de koydum he.
0: Tokustara iken tokka. Mihray ya Tianshan Gonya'nın aldık yolla ravan deydu. Buldu rahmet.
1: Yani yolu ma Uyghur Tübebe Doktor Hans'ın ki aldı yolla ravan kere diken avçanı. Ablimit can evet. Ondan Dondalyan, Garbi Koçisi Koşuyolun işte yolları Ravan diye avuçlarını ezmet everdi. Kaşka şehrindeki medeniyet yolları Koşuyolun işte maşallah köplekin tostop kalışı yok diye avuçlarını abdurayım can everdi.
0: Onun başka öğüm çıktığı onunla işki tonunla oturduğum şu bir işki maşine bir bir sürkülüp gitip diken şunan da yolla tostop gitip de aşağıda ötken dinkin yakşı da puçur kaldırıp da Ahmet Can.
1: Östen de ilk ne gerek bağlandı.
0: Eyfilen ha, eyfilen.
1: Şıkılıp, okumadım şıkılıp.
0: Ne geldi ki tam ha?
1: Şu. Yaksımsızlar, taksi şoförüz değil mi dedi? Orada Tianshan rayonu, Üşşet'te parlak, konkuy, tavuzca, umuş etraptan bozu buldu. Maşına, beyven için şirketinki, oyay, bir kıyıl turumuna.
0: Kadavul, otsuz.
1: Çayı kıpırdım, sevet mi geldi o?
0: Şundayım. Bir okup okucu.
1: Şette parlak kumuş o hunhuy tavuzcan muş etrafta bosa buludu. Maşına Beyvençin şirketten zımırlık Kia Freedy. Hem de 3 yıllık boğan maşına haydi güse bağla ben bile alaklaşsa Allah buludu. Telefon ünlü dar. 136 3 tane 9 71 221. 136 3 tane 9 71 221.
0: Teşlik doğmuş hocam. Neymiş oldu ya?
1: Bu yayın abi. Açmadım da ağrı atıca şu an. Güzel çık oylap git paramdım ya. Oylunu git paramda aşık
2: başta kuruşta. Bu yıl getirdikler. Ozunu yol kavri. Hımm. Gencin yolu.
1: Ya.
2: Kutmayın yolu kızdın. Хэби ёлыгызды карап, мандын ёллары бар.
1: Бакыл.
0: Болду. Доңхан гауджа тосылып кетипти, дейди Айзбанын апсы.
1: Эмиш кимин демейсиз, чабайтып, не бопту? Не болган?
2: Ошо жерден эч кештер шаарчыдым. Көршемай, булакты ийсе, бозор чыкмак кетем, кас ёлу чыкпар, ятыйрак. Мен бир кетип чыкса болгону, бузган, алгышы болгон, бабыр жол кесе чыкмак кетем.
1: Э, макыл. Кашкадыкке билдиганлар болсо бий деп басын кыне.
0: Учар тор таксини аза, ве тайлоодон көйтүн гаусу карап манганда машин, кызыл чыракта машинала жех дейди.
1: Айсажан көз докторму кепопто мына. Бай караң. Докторхана алгыт деген кепопса 9:29 өттү мына. Охо. Беле иштейт экен жумуш бала.
0: Ол да иштейт экен.
1: Э, дабазаны алды жолдор аванкия деген авторун сырда шабатыпты.
0: Э, анын баскан
1: соцсарыйынынки алды ден. Элзат бого yol bolganlığının aldığı geldim Poloxan soxşar qırğanda. Yollar ravan gedirdi
0: Qashqar. Onundan başqa Doğmay xan tosulub getdi, iki maşina sürkülüb gedib tikən deyə Əzmət əvətibdi.
1: Mən oppa yeməsçimə mən sizə şunu iniq taq qoyamaz sizə. Mən deyən Jolinxo deyə Faridə
0: oturdu. Maqul. Getdi xicimə Kaloxana qızıl çıraqdan birinci otur məktəbə bilən itqağa gəldim. Yollar ravan deydi. Менің үшчірімді бір аңылтып өтіп түшіп кетті.
1: Мана, мана, мана, мана, мана.
2: Қарқымызның бойынды кеген ұдығылық тұрақты оң бұрылса, қазып кәбегенге бұндамыз, қатал керіпті, мағылық оң құбырылсақ, оң үшчірілік қызын кірақ енса, оң құбырылсақ нұмыртағызды дегенмі көріп отқалдың қытымнан кеген бұны.
1: Үшчірілікілің
2: мұ? Оң құбырылыш үшчірілікісі
1: Şu stırkılık bayam, şuan bende ko stırkılık oldu adette. O doğulak olmaydı dep digen. Doğulak olduğun asasen doğulaklar da bana yürümüz ko.
0: Nebi tısla, sayılı 5. görekten konuşan ge keldim otomobilla köp süret herhalde yakşı deydu. Xaytan memma anlavadı ben deydu, çün fong mu bayken.
1: Sayılı 5. görekten konuşan degen dep oldunuz ya? Хайтаңның деп болдыңыз, чынфоның деп болдыңыз,
0: әсіме. Чайғы салғыны о, әр қанчы осын бір күнділі бір тарап қылдыған нәрсе әместі аз дегенде бір 2-3 айлық мұнда.
1: Ошта қолам да, күліп. Алды біле сәй іштеп, тоқып бақачы әттен баштап. Сән бір ютуб ішпақа деп.
2: Бір ютубтет, реалитетті Адылжан.
1: Адылжан, қошын жа.
2: Сайолы қонақанының өткенлік, е, шымалдырап,
1: Мақлы, Раван такси ұшырыңыз.
2: Бір ел ептіп, ел қәуіремен үшінділер барсын алып келілер Раван кені.
1: Ә, мақыл.
0: Бұлды, бадам такси екен көні жоттың алдыдын бұлақ күлікі құрының алдығы қарап меңішті қош линияда машинла сәл көп дейді, бұлды.
1: Ә, мақыл.
0: Оның башқа ейченлің ие деген достымыз, Доңхан көтірмін көрік құйжан дады отырап қарап маңға еніш автомобилла бәк көп дейді,
1: ә?
0: Ма көзейнек, Доңпың дады қош еніште Раван дейді.
1: Ә, мақұл.
2: Қашқадың болақтығы бағдан тұрмышылыр, көплен кипадың тоқызда қарап еніште, тез қанжақты еңбек ұзын, мәне әрсіңізді болақты ұшыға бар істейді.
1: Қарвай алдыңыз ма? Ұқымыды жұмы, үті дағы. Домпон дада қош еніште еллар аван ке.
0: Чингфын елі қош еніште аван дейді, Юсіпчан. Анандың башқа, ақ ел, ақ. Ақойла деген достымыз. Мен әзір Қашқарға пойыз білен кетіп бар мен. Пойыз еллар раван дейді.
1: Ә, бопты, бопты.
0: Сырдаш, дабазаның алдық еллар раван дейді. Оның башқа, Абдырым Рози деген достымыз. Сипархан Соғды Сарайының алдық еллар раван Қашқардың еллар жоры дейді.
1: Бұл рахмет. Ямашан 2 саат вақыт кетемді ашықшы үшін?
0: Онда қандық сегенде болды.
1: 2 saat mağdı kəmiz dedi məkitən Əmərcan Yamaşəngə. Sül nədə mağdır bəçi qandı o? 2 saat kətməz Yamaşəngə çıxışqa? Çıxıb çıxışqa. Yerim saat çıxıb, yerim saat çıxıb bulamayız.
0: Qoxmay mən cümə.
1: Çıxıb baxmadınız mı?
0: Burun çıxqan azırıq nəticə zil bop qaldı çıxıb baxmadım.
1: Burun çıxqan mı?
0: Hə, burun çıxqan.
1: Hə, bopta. Bopta, bopta. Ma, mən bu bək uzun kətdi. Mən 15 il oğandı o Yamaşəngə çıxıb baxmaqlı. Bu da ləkin... Мыш шәмбе үрімчідікі мыш алмаушыларымыз мүші әмілетті. Мыш әтрапымыздан нұрғын саят қырған, ялә ба. Мәсілен, Хонсәнге чықпақмағыл қанчылік болды әсіләге. Хонсән бағы чықырып бір чықпай қыңыла. Асы Ямашәнге чықпақсаңыла болды мені. Ямашәнің әң үстігі чықып бұтым бұнда шәрінің мәзірдің көрдіған дақы үмбұлақ бір әйнек бақан қо. Мен мүш телефонды ұлам көдім,
0: мәсілі өзіміз. Мен мүш телефонды көдім, дейхі өзім беріп бақмадым.
1: Шу, ошта Ошай бир берип көрүп келсек болду, балдарды апасак болду эле.
0: Эч такылайлы, э.
1: Ой, үстүлө

0: Qalğaş xıl qoşulmuş diyorlar ama maqle. Tosulup getti desem mavi üçüncü bekarlık koros denge bu ki binakarlık korosu
1: Ha.
0: içilip getti cuma aşkı hep de dekler maqle.
1: Veliyar iyi don ha, o şirca kayakşıman. Siz mi çiçeğiniz hidayet kızdan çiçek maslaştırıp ah yerine seyrek boyuyorsunuz bunu?
0: Ben onda çeçini ayarlarına çeçek maslaştırıp neyim kıldığa o kavala mes mi? Kızlık mı siz mi? Çambay da da koşuyordu işte şunçilik ravan kıyadı gavuşurunu rişte eve tuttu. Özü alıp çorunuz. Özü.
2: Ölecek uçurken devamlı olup süreç. Kavuşumur daşımır kırabla yollak koşuyordu ravan kıyadı mı attı yende.
0: Etti kendi makul emiş tapta.
1: Makul. Tor taksi imam canı. Ay riyasetçiler mavu Beijing nallu taraftaki yolun otursudaki gül giyahlarını bir kırkıp tekşilvesi boptike. Münasiyatlı korulağı dep koysanla koşumcu yoldun asas yolu kırdığa yolu yığızırık kegende. Katnaşın köygül bombuğu dek bop gitip du bekli ösüp deydu.
0: Nerede geçiyor ki?
1: Beijing nallu taraftaki yolun otursudaki gül giyahlar deydu. Tosu bile
0: Kırkıvesi
1: ben
0: dedi.
1: kırkıvesi boğu dek deydu.
0: Neyi mi tosaptı o?
1: O kırdığa yığızını mesela ay yolda may yolu ötüp kırmak çoğun bolsa şu yoldaki katnaşın köygül bulmaydı alet kep kaptı ösüp git geldikten demek ki.
0: Küçük gecim o ay ya o yolunu köyüldük bu muhtek derece gülgüye ağaçta üsketken bolsa dere akım da ayrım gep.
1: Hele ösüptü.
0: Gülgüye ağaçta üsketken bolsa o. En üstü çıksa kamyonu köygül bulduk ya yamaçan bir aynek rava koyken bekçir aylıkken aşağı durup bağımın ne kızık mı sile dedim ekitten Emercan.
1: Aşağı bu kaldı
0: Bu iki
1: yendi.
0: saat vakit gitti dedim o.
1: Şoşigo çırahtam avtomobiller köp deydi o şırçak. Onundan başka Nefise.
0: Hmm.
1: Yamaşen Gonyenge. Maşini bilen çıkıp koymağın gün dondan çıkıp o kaçıla yerip çüşüdük. Çükende puttelip tesken 2 saat ketti digen bolsa oturup kopup bağda kıyılıp çıkıp akşaydı deydi Nefise.
0: Boldu. Hoş kaçka bilen 9 ak yoldun. Yolda çoğun yük maçıları sol taraftaki yolunu ilgilep asla menvatıdı. Bir oturduk bildim. Oturduk yolda manmay diken. Kanda kademlerde değmemiş o. Sol taraftaki yolunu engellep beni aldı şimdi ama yandaş yolunu engellep beni aldı. Asla biz on taraftaki beni aldığımız tehdit olup kaldı dedi. He? Getirdi
1: Ve
0: aşkı saat dedi İzcan'cım ha.
1: Veli deydu. Men Ürümçi'de doğulu birisi Dabaza'da resim geçiş bakmaptı men. Birisi Honşan'a çıkıp bakmaptı men
0: Ne?
1: deydu.
0: Boş takamaz mı bu? Boş ne? Reket ki it plus olamdı Ürümçi'den. Kuruluş olur da maşallah acak leke tosluş yok. Dedi o.
1: Abdurrahim Kan'ın avazla kucarı.
3: 174 kodisi yolu sevgiyim. Guangdong yolu, Xinjiang yolu, Harbaylan yolu, Harbaylan yolu, Harbaylan
0: yolu. Uydu buldu ya sonunda.
1: Kırık kereken de
0: Oy.
1: avaz.
0: Ölüp gitti o. Yığılıp gitti ahır koyan çağda. Koruldu yol haberi verse mavi su kaytırış yolu. Oşta yolu ama Yüsencan koruldu su kaytırış yolu de. İşkili yönüş yollar avan tozluş yok dedi.
1: Tor
0: Vay
1: taksi.
0: şunu bela koyarsak olam değil mi? O su kaytırış yolu de bunu.
1: Motor taksi 550 5553 ha. Men mu hon sen bağça kırıp bakmadım dedi. 10 ne yıl bolgan bolsa mu ürümçe toğul e
0: Ne
1: dedi.
0: muştak muştak at sağ olu emas
1: Şu.
0: mı?
1: Bizle meskemiz dedi.
0: He.
1: Tömür
0: Muştak
1: yol 4 koçu mu hayli ravan kendeydi o sayfa.
0: Ma o sayıyla Honsen'den 5 kabetlik gördük ki Abdümobullah devamlı köp tep Nebi Tesla uçur yollaptı o.
1: Ondan başka Hasan canı, Don ve Efendi'nin kilip, Bey ve Efendi Gavca'a karapmangan taraf, Beijinglu taraf karapmangan taraftan, miş Abdümobillah bek köp tosuluş ba, deydu.
0: Ana kadirlik anlaş dostlar bizim şu Abdumobil kulübü faaliyetimiz gelmiş. Namı kulaktan kulak yetken pulunuzla tecaydıgan Molly Ligir'in aptallarını bilirsiniz. Aşı Molly Ligir'in aptalları
1: Katnaşka.
0: katnaşkan hem mükafat buyumlarım ba Molly Ligir'in ki karavan şirketinden Molly Ligir'in aptalları ba.
1: Onun başka Şincan'ın ki en esil temli izleş faaliyetimizde ah mervayit un, yağ, gürüç, açık sularını işletip mihmalla üzülmeydiğen mihmallarım aşkanısı, onun başka sertem kırıvren kalı göçü ügrü hanısı mı katnaşkan?
0: Şunda, anda yeni bir deperdansla bir gep akın mıdır, mıdır gep amaya değil miydi? İşkılıp mıştapta. Ürümçi Daşim'in huası halkıra Daşmendeki Huası Halkara Nork Şehadisi var o. 6. katki Norka Kurum Kiyim Keçek Asraş Merkezi Ticaret başlattı o. Şu an Norka Kurum Kiyimlerini yüyüş, asraş, pasonunu özgertiş, rengin esli keltiriş, turaklık temperaturda saklaş, bu ürütün bu içi tikiş, katarlık mülazimetler bak ya. Ticaret başlaş münasibeti bile. Bu 8. ay bak Muşay'ın içi de 499 koyuluk yüyüş var o. 19
1: Esli bahası 499 yıllık.
0: Aşı bazı 19 koy 9 mu ki? Onda 399 yerlik dezinfeksiye kılgan.
1: Bazı

0: 9
1: koy 9 mu ki? Aşağı bir yere Huasın Nork şehri çıkana.
0: Daşımın diki. Nork'larınla alıp yudurulasanla buluduken, dezinfeksiye kıldırulasanla buluduken. 19 koy
1: 9 mu oğuk yüp verdiken.
0: Tazlasanla buluduken. Cuma şunçilik bir yakışı muhabık bir bahağı çüptü.
1: Bulduk ya ha?
0: Buldu.
1: Bulduk ya. Yüp uyanla meynet olmam diye o.
0: Meynet buldu hem de sel jil uzargan sarı.
1: Şu kurum çapallığa maçtak ki ye yoğulamıgan.
0: Ne şu para tese.
1: Ye bir şey ciddi yoğulamıgan. Bir
0: şey ciddi saat oz bol dedi geçti.
1: O seti vağın peti aşın aşı kaçan keymeyme adı geçti kiydiğin gepken de.
0: Ne
1: şu. Yumay.
0: Ya yürüyümüz arlıkta tozultımız emes mi norkala ne meslen.
1: Ya kurum ne devat mi?
0: Ya kurum ne hem de şu işte bu kitada. O kurum ne mi şu uzman depo gıcı itilip kitada kalır buldu ki bazım da.
1: Kurumları
0: yerlip şu hem de. Cın kurum bozsa mı bazı yerleri çöp gittik ya karan. Şuna ablan keygül olmaydı ki şu.
1: Hiç bomba diken de 3-4 yıl ki ya o kurum çapan diken de.
0: Şu hem de semelsiniz, kiyemeysiz. Semelmeyi bir kıltılsınız, kiyeleysiz diken gip de.
1: Oştak de, o şu kurum çapallım değil mi he? Şunu da kışkılıp. Bazı yerlerden kurum çapallarım bek kasmak hop getireceğim ama par par par par par kırar.
0: Maylap koygan dektim hepsiz.
1: Aşı çapalların onunla yugulanmaydı de ya onun hem de mal yok.
0: Şu derhal aşında kurum çapallarınla bulsa, nork çapallarınla bulsa, şu kuası halkıra nork şehrisin operip, 6. kayıptaki çıksanla buldu hocam dostlar.
1: Aşağıda yüperdik ki. Don vaykuan, dedi o. Don vaykuan, ça, duça, dep, koy, yay, menselek dep, koy, yay, dep, ay, gülkanı buçuruyor laptu. Çançın canıb yolları, yollar ravan kez, hayfanı buçuruyor.
0: Çançın şimal yolları koşuyorlar işte, ravan deydi orası.
1: Say yolu, canıb da şimalga, sucu yolu körükten başlap, maşallah, bek köp sürat, asla kitparımız dedi, Mehmet Can.
0: Çünkü son yenge geldi, maşini kırgız mı diye, etrafta yol, tinçoğa çan, bağ mıdı, depeyen bosanla dostlar deydi o ezmek.
1: Ona gülkanımı çilallık dişli gıltırıp da, çilallıra okşap da. Senge çıkıp bakmaptım ha, Honsenge çıkıp bakmaptım. Ben sayyoli 5 kavetli körtünü ütüp. Soca yolu körük yolun içke. Ohoy tosulup toktaplı kaldı cuma işkili hep deydi Nebi Tesla.
0: Onun başka sırdaş ya. Cin yolu koş yolun içten. Koş liniyede yollar avan deydi o sırdaş.
1: Ama aynek pelempeyi çıkış için. Rastıl 2 saat vakit gidiyor deydi o. Şikapın içi durup yetilip gitip durup ben bir kurum çapanını ki işki güzem kıyma işkisi bir şikap sep koysam şikapın içi durup yetilip gitip durup dedi da.
0: Hüseyin'e
1: kurum mu itilam da?
0: İtiludu.
1: Kurketken değil mi o?
0: Şundan bulam iki.
1: Ezi kuyruk maydı mayla pese anı yakıştı.
0: Kuyruk maydı da kuyruk.
1: Uras o itilip ketken değil mi kurup bağ o. O delikli. Elik kim atar bu işe ver bulunun kim takar tasmaları var tatkulları ilgileri aşını başka pat mayla pem sadece itlip gitti şu.
0: Adem katlaş kaba maydu kırım çapallanı çu kırım çapallan katlap koysa katlaklardım mu itlip gitti gay ahvala görüldü. Şu an is koyuş gerek bırakın nur güney bırakın kırım çapallanı çu kum is alık alıp durs gerek.
1: Dost mu erlerim kırım çapan maşta işte kırım da kırmadı.
0: Kırdı elbette çu kum is alık alıp durs bu maydu sizden fullap tıkalık kendine bırakın.
1: Ostudaki ostudaki yerlerin hemisi Aşla özlerininkini asıl da bizininkini bilmek
0: için. Ben canlım aslında değil mi siz?
1: Kartlap sep koydu antusa. Tatami iş kaplı var o aşağı sep koydu.
0: Ben şu dedim bu anne tatami iş kaplı asal dediğin gibi ben can sal dediğin gibi. Bana asıl da beri bugün evden hem de. Hatta bugün azgın gündeyken kilo vakitler kildi.
1: Vay bal diye o.
0: Vuruşmağcı mı benimkini kartlap sep koyup sep özlerininkini esvap sep.
1: Ben onda ayalca uğraşmayayım, onda kışlaştık.
0: Erenç uğraş yapsınız.
1: Bu kimimle katlap sep koydun dep, ehek uğraşı dağı işime aşıyor.
0: Mesela erenç uğraşsınız, kanda uğraşsınız.
1: He?
0: Dep yıkmayın.
1: Da çoğun. Çoğun çoğun işle uğraşmam da. Onda kimimle katlap saldın.
0: He.
1: Ma çinini miyak koyupse.
0: Sızın mı?
1: Ma gelemini miyak asımız, ayak koyumuz dep, ma perde asımız dep uğraşam da. Hey. Ehek işime aşıda uğraşam da.
0: Ma ehvalınızdan karakan şunu uğraştın, yanmayısız cümlesiz.
1: Yok, bunda
0: gepni mi yedi pom pom pom degen bile öy kirgende müşkite köp kitesiz.
1: Eğer şu bunda çoğun çoğun işler bolsa qaramasdan bunda qoldik bunda çiniler ne?
0: Atadigan demes.
1: Bunda çoğun çoğun qazallar bilen bunda atadigan bunda işler olup qıp qalsa, onda urşimiz onunğa. Bir tal perdini dep bir tal gelemni kitek işler urşmaydı
0: bu. Ey tancım o şurjan.
1: Ha anlısın nimi görüşkan dis bir Çapını katlap nimi sep koyup dike şu uşkıp to dis. Başım gap mı
0: aç. Hazır aş geplendi desem zadı sizin közleriniz yoğunap taslı kaldı yeme yerde çık git deyip qağlay.
1: Ha onu içtimdi bilme.
0: Sen açık açığınız kelgendi. Açığınız
1: azan
0: ha açığınız kep tazı közlerinizle de çıkıp qaldı zadı.
1: Ya ben öçalım ha onu ben kimini katlap sep koysam boldukan o.

0: uyda qo'rqitib ham kimni qatlab bir yerga sep qo'ysam bo'ldikan
1: qo'p. Ish qilib dadingizni olasiz, uchingizni olasiz, siz zaringiz bosh qo'yibatmaysiz.
0: Ha, uni urishib ketamdi, u uyga ish ketadigan vaqtlar bo'ldi
1: qaram. Urishmayla aplayman demam siz.
0: Yaxshi, qish ish ketadigan chapallar bor qaram. Shuni qatlab sulyog'i selib. Tatami yig'ib qo'yibman bu.
1: Norksi qatlab sep qo'ymoqchimi yana?
0: Ashtaxini qilmaysiz.
1: O'zingizga ziyon bo'ldi, keyin o'zingiz chiqasiz, aqchan pulni to'laydigan chaq siz to'laysiz aqchan.
0: Bundali qarislam yuz to'laydi. Bundali qarislam balki ko'ziga chelikmaydigan bir qism kiyimlar bo'ladigan aytib olib, shuni qatlab
1: sep qo'ymadim.
0: Tatami. Yo'q, oyoq solg'a yaragi sep qo'ymayman. Oshagi sep qo'yib, urush ketamdi uningga.
1: Ma asli men o'sha joyga siz jinxur sizning jinxurimmi yoki jahurimmi deydi.
0: Uxmaymi juvam atishlab baxmadim. Suv qaytirish o'stingi yo'lida avo dedi. Suv qaytirish o'stingi yo'li deb.
1: Yo'l va ekanda.
0: U suv qaytirish o'stingi yo'li?
1: Mhm.
0: Voy ismimni buni qo'ysa xomam deya tursin gul, yam Rizvon gul deb menda qo'ymamda. Suv qaytirish o'stingi deb bo'pti.
2: Sizde 144 radyosun bana ağızlar mı tıklama çıldır güzel olsun ben bulsam Aksu Bayna eksin İkman Cemil'den.
0: He.
2: Uçur teatı kinomu salamak olsun, iştirimler oluşup olsun.
0: He.
2: Ben programı şimdi yaptım anlatmen.
0: Rahmet.
2: Bir sonraki rotmen hem o anki iştirimler oluşup olsun.
1: Oy makul.
0: Vay, bir ooo kılıp yaktık sus babam da.
2: Bir mayat işte buşurdan, ma zeyfallı olma gecelen de ötken diken aç çiteyle oturup mamayın hızlıp eğer tuşup gitse ama yol. Tutmuş bekledir. Başında yama atla aldırmayın ne olup bu.
1: Yusufjon 1074-da siz deganingiz rost jumo. Men uyda kiyim shkabiga o'zimning kiyimini sep qo'ysam, menikini osta qatlab, pulab sep qo'ydi, o'zinikini isib olibdi. Ish qilib siz rost bilyapsiz jumo deydi.
0: U ochta qo'y, shkab degan bilan butun o'zining narsalarini osadi. Nurtay.
3: Yusufjon, men urunchilarga yo'l qo'yib bersam, urunchi kapsinda qo'yindingiz-a,
0: bo'tsa. He, voy rost Nurtayka. Ürümçi kep size mübarek olsun. O ya mübarek olsun mu demek kep. Karşalımız desek minin emez kanan bu ürümçi kanan karşalımız dedi.
1: Hemimiz o demem siz.
0: Şu sizin. Sizin hem bizim ürümçi buldu da. Kanak sakıla hem de. E bu da deyip koygul tek o mukan karanlık.
1: Oy hem de otanayın keldim de vas kanak sakıla deyip ultursuz oturnağınızı tatla. Bu neymiş yok gete oşarcan.
0: Bezdelik cık bırak toplayışıp gelse ha mikmalarımı kapırıp iman kıldığa işimiz var de.
1: He.
0: Mihmalarım kapırıp çoğu.
1: He.
0: O hazır o bir adam kesi.
1: Opasınız buldu, mihman kısınız buldu. Hey, mihman
0: kılıç. Cucan yollurdu maşallah köpke.
1: Mihman kılıç kapı çıdım ağabeyi sizde.
0: Yok, ben tek bir adam bir mihman kılıç pul yıkıp bulamadım. Nuraliyev çorunuz.
2: Salam, 174 kış kadın yolu sürüp. Ben daha kalsan aldık yoluna koş yolunu istirap oldum.
1: Ya
0: maqul.
1: Xotan shahrining tinchlik yo'li asosiy jihatdan ravon deydi Oblat Xotan taksi. Undan boshqa Qasim Qurbonningki, Qasim komning ovozli qutchuri bayka anglayli.
2: O'shirdan hidoyatga yaxshi maqtirim oddan tuzlarni
1: qilib
2: chiqardim va programmalar. Mendan sizlarga salom juman.
1: Rahmat, rahmat.
0: Ya maqul. Mozining oldida mashallah sal ko'pdiga uchun to'rt taksi ro'zjan avatibdi. Shamovangizning bir uchrak anglayli.
2: O'shirdan.
0: Ya. Ya.
1: Oy.
2: Hayat kul şemsidi, sen yaxşı mı?
1: Yaxşı, yaxşı.
2: Yeni kere basam, kumduğuna mağdur. Şafıqa tağdım, şerp tükes yolu bilen minir. Sana tango duğumu, şu insan şarjom, yasın şah, uzanlı.
0: He?
2: Hadi iyi kaç yapalım.
0: He? Maklı. Maklı buldu Rahmat. Hoş takıp buraya deyişler bak, bırak etmiş. He, siz anlamaydı o. Yeni bir kıtım tosu. Vay heee! Bak o. Başta küçük vakitlerimiz açtık. Vay heee! Dedik ama olsak. İhmet Cepeş! Sizin o ağzını hiç patım cuma!
1: Resmi, apılarımızdan açık kepiyat diye.
0: Vat.
1: İşkı buyursa açtığa deyip koşu.
0: Oy heee desek anlamaydı karan.
1: Yeni doğalısı yeni heee.
0: Yeni heee desek yeni demedi. Yeni gibi. Uşurca heee diket. Vay heee!
1: Vay kuluk mu?
0: Ojda chiqamdi, chiqmamdi.
1: Uy qulug'imdan ketdim men mana.
0: Ha, hozir ovozni bo'sh qilib boshladim. Ojda demdi demamdi.
1: Deydi.
0: Deydi, to'laydi o'shlar biz boshda deymiz shu.
1: Mozining oldida mashinalar ko'p deydi, to'rt taksi Rozjan.
0: Ispiyap choramiz.
2: Men getirib to'ydim, kiraman. Zonxanchon oldi, 6 kun yo'llari, senga shu tarafda yo'llar tashlab turaman ke.
0: Ya maqul. Mau xoshin sanchidin mush yojinga qarab manga yo'nishda mashinalar bakchiq degan uchun mikroya vatibdi. Onda Abdurimka.
4: Rüyüz yetili tört gözü de yol kayıyor.
0: Hımm.
4: Rüyüz yetili tört gözü de
0: yol kayıyor. Rüyüz yetili tört gözü de yol kayıyor.

0: Ben yolunuzdan Kilidarya yolu Kırıkmalı
1: Makul, rahmet.
2: Yollarım. Ey
1: Abdülka.
2: Ey fulan Kızıl Dövü yolu İravan deydu buldu. Rahmet. Yine.
1: Bunda dez pırlap sep koyduğaç bizden oydum bu ahır dezmaldan birini ağıldım dezmal saldırıp kiyivatı ben az yerde de bop de. Dezmal saldırıp kiyivat kan basınız bop da.
2: Yaxşı yaptı.
1: Ma o çarbağı yezi terepti ki çarbağ.
2: Çağırbağ.
1: Çarbağ.
2: Çağırbağ dem de.
1: Çarbağ.
2: Çağırbağ
1: He çarbağ dağı belir. Çarbağı yezi terepti ki ma şu tüyüşöy, tüyüşöy çülü. Şumu okumadım hiç kılıp. Sokay turduğa yoldaydık o.
2: he.
1: Yeni karsak keyfiyatım tekim yok. Ha, bağır çamlı boldu boldu boldu. Keyfiyatınız yakışı olan bolsa. Ama işte hoşal kuram. Yakışı
2: Yaxşı
1: keyfiyatta
2: bolsun
1: seferimizin devam kılımız.
2: deyiniz. Yine Turpan Pişen tarafta yollara var. Lekin zahva ısık üzüm üzü atkan dekkanla dekkan dostların samimi ol sorayımız deydu. Ha? Şabaguli deydu.
1: Çoğun bazarının aldığı koçları niye de yollar avanken de Ali cevap soruyor
2: Şunda.
1: Turpan piçen taraflarda yollar avanken likinize hava beksek uzun uzun atkan dekkan dostladın samimi al sorayım de Sabahgül hepup de
2: Yasin
1: Turpan da mı
2: canı.
1: çoğla mı? Turpan da bugün do karsak Turpan da bugün 43'e yok kursa tövün 32
2: 43
1: sıkken
2: olsa sık gecime.
1: sıkken
2: Yasin can ayalımın kim devamlık tüstürdü. Minin asıl çokum katlağlık. Normal ehval dep oylap dikenme. Taz normal emes mon ime deydu.
1: Ayar oluyor yok vakitte bir var. Canş okulda ustalardan
2: Almayıştır
1: birine
2: be.
1: ekilip kıran. Elik askılı olmadan kılıp bütün hem miye katek katek katek katek. Başta özgür yuttan işi kaptırmazdın için bunda. Katek katek çoğu hem ise katlap katlap saldığına kapçı. Cihpatı demez mi o? Cihpatı.
2: Daha işlerim ügütsüzden ay.
1: Öğü verin Allah, öğü verin Allah, öğü verin hazır küldük ya. Müştah ediyorum şimdi de başta da canlı kıldık ya demle Zoya Hanım.
2: Büyük
1: Öyle
2: barasıyla edip
1: ya
2: he?
1: öyle bir barasla dep koysun bir kıl. Dün gün bir sabah için sabahdaşlar topu daşta örümcek geldi ok dep baş bir nes açtı kırak uçurdum bir itke. Ulcu verip sayat kırıp onun ki örümcek geldi ok dep. Şuna ulan. Andın ben et da köstüp örümcek geldiniz mi desem he deydi o kıran. Şimdi ondan he onda oz ürümcü de yakşı oynayıp, yakşı yapış çep geçişinizin ümit kılıma da biz kuyup yokuk etti.
2: Oy siz bu hem de kandak bu kişilik münasebet olup gitti bu Şurcan.
1: Oy
2: He?
1: aşın kişilik münasebet.
2: Sağlık dostlarınız gelse tek bir mihman
1: Ulan toy
2: koymuşsunuz.
1: kupoğa adam bütçündü. İşkilep.
2: Oy bu kandak iş
1: Ulan
2: olup
1: toy kupoğa
2: gitti.
1: böyle bıçak kupoğa, ballı kupoğa adamdan onçilik yapıp
2: Siz bu
1: düşünmeyin.
2: bara okuyduğunuz şu latrapken. He?
1: Basamın
2: Ulan
1: işkilep.
2: hem de yok
1: Ulan.
2: atkes obda oynayıp. Omdan yep içip kaytasıyla diz kanak kılsız.
1: Rahmet de üzem nim kılmem ben ula mem demeyim mi? Üzemden kan kılıkları üzem ayam boğandı iken sen ping nonchan ben ondak berip bundak
2: İzleydi o adam
1: ne
2: emez
1: berip
2: demez
1: üzem
2: siz.
1: üzem bundak tayak tutup berdiğin gelip tutup berdiğin adam emez üzem
2: Ha.
1: kalırım obdan bilmem ben yay bağan çatım çö
2: Gep
1: yay bağan
2: kumaytır
1: mı
2: valla
1: demeyim
2: demez.
1: hemen
2: Boldu kemse.
1: sen ping nonchan ma atrapla tabiye dadı bugün emes to bugün ay sen ping nonchan da bazav olamda ay sen tündüge seyşen bazav badın ayas Bugün hem çarşamba bazar var ses.
2: Ay şey güle demez kayla baza ayınıp durduk ya.
1: Vay bazar adlam yürüydü o.
2: Burun turpandılı jüretti o.
1: Vay aldın kili bir sunuk itip sel öyle cim toğan.
2: He.
1: Bu yıl sunuk sakay dedin ha. Şuna ulan yeli seyşen bazarım bazı tünü gün. Bugün çarşamba bazar bir yerip de. Evet peyşen bazar vardı o. Şembe bazarı çarşıdak bazar. Anda bekerek zirik bas şırıngo tıkalır var. Şey bir hep tutturup ulan avarıp geldi o.
2: Bizim öbür
1: Moşundak.
2: bir baksa kumam da işte bazalığa.
1: Basınız buldu.
2: İşler varsa konuda barımız.
1: Ve bek işlevatsız rase.
2: Hıhıhıhı.
1: Aşta. Bak su seylen tatkesiniz buldu mu? Kaynam taşkallık pazarlarındaki.
2: Berip, he?
1: Ve
2: Makul.
1: sucuğu yolu özüm keserlikle doktor hansınınki aldı yer aldı. Bolu doğdu diye uçurun sayfa verdik doğru.
2: Yeşoyen'in aldığı koşuş liniyede hazır cıravan diye uçurun eşirçak evet tuttu. Onun başka 5. başlangıç aldığı Kızıl Bayrak yolları Yıkuası Nurk şehircisinden aldık yolla koş liniye dravan Kızıl Çırak neyse kalmağın da deydi olsa her bulbuli
1: Nurali. Ya makul.
2: Hazır bir dostumuz Özmü Kisellik'le Doktor Hans'ın etrafı da şu Tinç Ocağın bağı mıdır deydi.
1: Ne de?
2: Özmü Kisellik'le Doktor Hans bağı.
1: Ba. Ba etrafta cıkko. Oldu dik koro var. Uyaya kırsın buldu. Яхшы мисалы бүгүн менин той хатыр күнүм. Нече вакыттан бери бир-бирибизди бир кандай кылып коймай шундай яхшы саламат туруп аткандыгыбызды айтып кошалмайман деп шинфу. Нече жыл болду шуна кылып той

0: لي Team 4.
1: Ne Team 4 qandı?
0: Ma shipping xavdik anlaşılırız ma Ponyo çengi çıkılıp. Ma shipping xavdikle sel boşap kapsıla cuma ma doyun dikilem şu ma ançı mı çavu diş be sana bottu ma.
1: Çıkarak kütesek. Kırıp he o şir canım. Tamam sile. Kızır kanda yoğun avatı da bir o çingir kanda avatı da. Aşırda kırıp baksana.
0: Yalurtma ya şu adam bir bizi yalurmak mı tesken. Şuna şu doyun başı sayılıp koyan biz sile yalurup yine olmamızı bak altta de bulamam. Bu avazlık yakılanmadan dikin.
1: Yılımı rahmetçim o, o programımız başlangıcını tatıp ta hazır çıkaran toktumayı güllerini, yüreklerini, kolanı, şundan bu lülülülü diyen sallanı evet vatı da. Müşü doyun, şirpin, kaldıkı bağırlık dostlarımız silenim, kızgın karşılığımız rahmet yapa çektanla. Yine az zırakçı da bir toktumayı müşü diyen zallarını kıp koygan bozsanla, güllerini evet koygan bozsanla.
0: Bek yalır kettik, bundak bundak yalır mıyım, bek yalır kettik.
1: Makul.
0: Bek yalır kettik, nurtayka.
2: Yani bir yolladım fışırlarını verdim.
0: Bir yerim kep oldun he?
2: Bunlar o şengil şıkkınla. Ha bu da ama örümcü kepsiz de gırmdan da bindim lan ben bir yeri kendi bir neyman kılınla da duramazsam bu da.
0: Oy hapımağın cıma.
1: Hapıp da var ne?
0: Nurtak ya hapımağın he. İşte bu da. Nipka vakti ki ya çok mu
1: dep? Ağzınız bozum dep koymam siz. Bunda mihman kalma vakit çıkarın. O bu dep bunda dep koysuz buğday. Ninin bombası mı buğday sözün yok mu dep ki? Aşını mı kalmaysız?
0: Siz çoğu, siz çoğu.
1: Men.
0: Siz bulduk o.
1: Men kanda buldu.
0: Nurtay minal Nurtay mı? Siz de mi Nurtay'ınız o?
1: Nurtay'ı ben endi tondum dehi.
0: Nim dep tonumaysız?
1: Kaysı Nurtay bu?
0: Biz de mi anlayışımız Nurtay tursa?
1: O Nurtay minal programım pekat peyda bulmaydı.
0: Ey Nurtay açtak mı? Heee.
1: Ma programı çıkıp emdi gördüm dehi.
0: Anladım. Nurtay ki hamsi kapama ha?
3: Yine doyunlu bir edemi göğe koydum. Kapatma yer şıkkını ortada. Ama sınan kırıp verdi. Ölümün yollarını gerdi o kokumdun çık geçken bu olsam dizim ötülcüm ha minal.
1: Esleme yaraysız.
0: Makul makul. Andın. Ахат кем чамба?
4: Урмат шөбүр достар, жаз кайрым махайры. Мында жаз кандын мүшрат жок, жазышын анырмаз алады, май мышындак. Шөбүр достар, мына мал жаз май, э?
0: Газ май. Жаз
4: жаз анамыз экен.
0: Макул. Болду. Абдырым кем?
5: Бирин жатыры төрт кодду бир ом хайрым. Бирин жоры көне, илин дарья жолу кылсам, жесо татау жолу кылып тарахмалдым жолларым.
1: Buldu. Salam, mən xəliq yolu körükü azraq tosulub qapdı, deydu. Buldu, rəhmət. Onun başqa çarşəm baza nədə riyasətçilə, deydu, hə?
0: Çarşəm baza.
1: Şu, Ayşəm gülədimiz bilətdi, hə?
5: Birinci yətiri çox qodur bir yolu xəyərin. Birinci yolu körü, ilin...
0: Oy, bayam qırıqçırkən, hə? Xotunun qoxusuzdan, hə? Kim qoxmaydı hazır? Осасы әміз қоқатыдық о.
1: Вәкші қоқайды өзімі?
0: Осасы өй-өй бойынша қоқатыдық оқытымды.
1: Ойлы бойынша.
0: Яқшы.
3: Ма айдырымға түшкіші өлді ке, кевендазына алдыдым нәзірі бар, ғоншыны алдыды ке қызысыра қатты тосылап кетіп қатты о.
0: Бүгін күлікті база қелі ба. Жудин тараптаки Южинхы диққалла базары шәмбе Çarşembe günü buludu. Mücvende Çanşenzi Dikkala Bazarı. Şembe Çarşembe günü Cuban Dikkala Bazarı. Ba. Konyançilik'i Sempin Dikkala Bazarı. Konyançilik Sempin. Dikkala Bazarı ba. Bagandım ba. Baza cık çıkıp bugün dedi. Eski.
1: Onun başka Yusuf Can'a beni yıktı tuvağıl 2 saatten işip gitti. Fakat toxtumayı vardı da kanda kısam toxtatkılı buldu dedi. Sizin bir arkanızdan biraz gelip bu deple bir korktu etken bu toxtaydı.
0: Birazın yol tutuyor. Beni korktuk koyun diye yılın bakan değil mi? Meyed hazır mı da kit var değil mi? Beni hazır siz korktuk koyun diye yılın bakan
1: değil mi? Değil olmağın şu.
0: Kızı kapı kaptı. Bu ayak tutuşun ki. Hem de herkıl sebepler buldu ki ama 2 saat oğan bolsa.
1: Kızık çay içmesin mi o?
0: Ya doktor hanım birin acıma.
1: Ne bir tek şürt bir kan aşk kazanı.
0: Bazı bir ayak tutuşlar mı başka şey buldu ki. Çoğu aşu. Yıkın atırıp doktor hanım bir kırpınıp gittin ha?
1: Bir tek şürt bir kan acıma.
0: Adılcan.
6: He bu şükür. İdeyek kuzken yakışım o.
1: Yakışı.
6: Bugün kaskanın havası sen. Nümrek kapılı bırak durdu.
0: Kapı kene.
6: Bir arayındın bir melumat bir itin hakkı.
0: Kaşkade bugün... Kaşkade bugün hava kapa. Temperatura 22'den 33 Celsius'ya gradus kıçı buludu.
1: Hava kapa.
0: Bulutluk hemen kapa.
1: Bulutluk ya. Kapı çırayık geldi
0: mi? Yine kapı oğa geldin. Хотенді қапы олып, еғылайды кәзір, а? 26-дің 32 селсе.

0: Bu buldu ki.
1: Hapılap kalkandaki ım demez mi dedim? Im diyor dedi. Ya buldu ki. Im diyor değil dedi. Ya buldu ki mağa buldum.
0: Kim dedi onu?
1: Ma o Kasımcan.
0: Boran ne sür tokay kıldı demsiz ya. Cihan ne kalayım kan kıldı demsiz ya deydi Yasıncan.
1: Ümüp kogul diye dedim. Bugün benim 17 yıllık toy hatır günüm idi. Tebrikler yakşı nakşı olsa uğurlaştırıp pekem bozsan la dedim. Uçur yollap da. Karabakaylı ama uçurla bekçe kokpulama yetmez.
0: Faysal bek ya. Boran gükreydu den la deydi. Bu mu çıkak dek? Gükreydu desek.
1: Yan diye, ım diye de.
2: Yol kavraya mısa, Musaytan'ın aydınlığa ilişse, maşınlığa köt, ona kısışı yok. Bak konu aydınlığa çıkışı yok diken de ama yiyecek olur, nasıl mani kılınaktı. Bir kısım köpürler şu oldu, minav oldu ki, bir ezeplen mangan mısa.
1: Ee, makul. Dur Mehmetcan.
3: 1070'de Bözürcan, İlahi'nin kıta evvel onu yaksın mı?
1: Yaksın.
3: Yaksın. Hem bak şimdi oturup işte ona kıran git onlar, pek külüp getir.
1: Gep ge?
3: Seni zirip bir mekesle.
1: Hoşta deydi. Onun Ayşemgül muallim resim tatıp evetip de bana görüyüp ben bu adep ben görüyüp siz.
0: Abdurimka mı bana evetip de o zaman da jüreklerini evetip kaldığını.
1: Rahmet Abdurimka cuma.
0: Rahmet.
1: İş kılıp lin çorunuz.
3: Şirey Han Törük'ün altı da şu karmak tarafı yolu bilen saçkan cahide. Şunu aldım. Bu karmak yolu ise ikiden sokmuş var.
1: Makrab oldu Rahmet.
0: Qashqar shahardan Qo'ni shahrini oyog'i chiqqicha qo'sh yo'nalishda mashinalar ko'p deydi Sherzod.
1: Undan boshqa. Ha, do'yilni bilsa, degan
3: xotinolsin deydi ya o'sha aka. Xotinolga jazim do'yin kirib o'tiramda.
1: O'tirdi? Boshqa ish bo'lmagan ekan, hozir. Hozir aldirash vaqt emas-ku soat 10:00 6 minutga vaqtda.
3: Moskvada sharq bilan Bayram jang'imanganing mashin yomon ko'p. Kaludan boshlab
1: Maqul.
0: Xotin taksi ya, ma xotinda ta'sirlandigini yomg'irmiga, qormiga bir xil sovuqqa deydi. Albatta yomg'ir bo'lmamdi.
1: Veva to'yqan kuni uyda uxlab.
0: Sizmi?
1: Yo, jo, atay nimalar kaptiga shunlar ularni o'rlashtirib, ular to'yni tayyorlig'ini aldirash oldi, ha? Shunlar uy ketib, uyga hech kim bormaydi u uyga ham deb. Yuzingiz yog'izli qoldi uy qo'shni. Uy ketib, uxlatchi deb uxlab, uxlab qolgan gap. Va. Bir vaqt telefon qildi, u vaqtda dit qilgan telefonlar va vaqtda bunda. Do'yin shipping holi bo'lmasa, u vaqt ko'rib o'tirayiz desa. Masalan, u to'yning oldida tayyorlik degan narsalarni ko'rib chirib o'tirdik-da, undan bo'lmagandan keyin shu telefon qilib uxlabdi bunda, uxlasam telefon qildi. O'dosh deb. Bugun sening to'yingda dedi. Ha. Ne bo'ldi desam, soatda yo'l dedi, qo'rsam, u bir nechta ketdi. Elik yigit otturuş degen bir iş kılık vardı o şu vaxta. O balla berip, mən yok. Oy, mondaş
0: oğandan
1: siz... Uxlap demedin ha mən.
0: Şuna ulan kopap. Oş toyumuz mu selkarap diken sizde, siz uxlap.
1: Selkar mı de mən o...
0: Selkarap uxlap siz ana. Hiç hiyalınız yok, öy kirip.
1: Oy ya, o kanda ne iş kılmayam, köçüdü mağam dem.
0: Oy o, ödem diken de bir cidiliş boldu, o cidiliş uykusu mu kemmeydi ondak günde.
1: Oy ne müdün cidilişi de, sapı saktı ne müdün cidilişi mi, ben onun cidiliş doğanın iş yok.
0: Oy ye.
1: Şuna ulan uxlan yap bana. Uxlap. Şuna ulan ki, korsam, vaxt buraya verip gitti. Oy de, bana taksiyi tosup diken, abduzum çıkmay. Şuna ulan kestimden giyip galasta katayım.
0: Abduzum çıktım. Demem
1: siz. Esna abdusu çıktım ben. Karsam bu da uyur oldu. Kivagan kişi ona taksiye çıkıp lan kep. Karsam hem balı kep yaptıken. Kilip otadım ben. Ben de işte kaptan de.
0: Ufla kaptım edip mi?
1: Ufla kaptım de. Şimdi ondan bir edip de. Ne kılıp onu onu iken açtık. Hani yemir gibi depreyim ama ulak lan.
0: Dağın.
1: Esna çaydın birini içi bitip. Mağa edip kısam 3-4-5 akakıdan telefon kılıp kıran. Şuna oğlan. Ne bu kanı mı? Ketken ne mi kıran? Çaynak çay.
0: Sonra
1: yigit oturuşu ketken gep. Yigit oturuşu kitip çaynak çay kaynap. Yokon çaynak çay kaynap. Çaynak çay kaynap. Şuna ola yigit oturuşu kitip. Şuna ola o toylun tügütüp. Şuna toylun tügütüp. Şuna ola aşı. Şuna ola kızını küçürüp öge kitadığın vaxt var o. Şunda alı kessem. Başı öyle bir konuşulma bir nes bir şahı oturttuk ya peste restorandan çüsek. Aş ot kımınalı karaplam güp bir isim geldi ama ben çayına koyup koyup ketkenim de. Şülen. Şülen bir çayına koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup

0: Didim andan o alık yengesi oldu ki o. Şuna olan mı da etrafım karıp uğurlar desem uğur bizimle kambaştır ne yapılamaydı.
1: Kız kol başka diyensiz.
0: Yok yengesi gider. Ben öyle bir çayına kaynavatam iki yazıyordu. Dedim de ne? Şuna olan andın öyle bir yere. Ulan işini içip diken o çayına ekleyen kıyıp kızıl çoğu gitti. Şu açtık sırları çöp açtık. O çayına ev koyduk.
1: Hanımı hanıma oğlumcan da ekle çıkıpsız deydi.
0: Ya ona oğlumcan da kim de?
1: Oğlumcan da kıpsız şu. Özünü toyda uklaydı o şu. Oğlumcan da genel ki. O kinonun ismi ne miydi?
0: Ukluğa vakti okşumaydı ben de koyayım. Ben de koyayım. Tüzük. Yakınlı. Ayalım kimlerimle dezman selip katlap, işkap retlep, işkap retlik selip koyu et kılı 10 yıl oldu.
1: Sokuşmaçı davatı ben. Sokuşmaçı
0: davatı ben deydi. Bu cavgu hızlıcı de yakışıyorum işte paranlısınlar mı? Çık çık paranlısınlar mı? Ama duyunlar
1: şüphe kapıcı. Özara paranlısınlar mı buluyor oldu ha?
0: Ne bulursun lan et kılıp ismanız ne mi de bana sonra yapın.
1: Tanışıp kalaylıyı de yapıyor.
0: İsmi cismanız kılaylı koşu dek çıkıp siz de bana dedi. Şöyle çakacağım ha. Şıkılıp kudret. Kudret gel.
2: Koşacak kapı.
0: İyi kudret can.
2: Koşanımın kızına ağam mı ya?
0: Ne?
2: Yemin ediyorum hıyalet oyukluyuz bu.
1: Şimdi be.
2: Ben tek şeyde kulaklık. He. Üyüz ot koykanının koşuyorsunuz. Mutlaka şuna ayırır.
0: Şu yarağa öte o tas kağıncı mı şıkılıp? Şıkılıp.
1: Yine yanılaylı ya.
0: Uras. Uy bu uvakta kıran. O toy digen keş vakti bulduk o. Mesela şu saat muşu vakitladım başlap lan bu tukallar kepelik restoranla tayarlık falan aldıra çöp gidiyor. Hiç kim uya güverip o neslen kötürüp ekirip kısınız toy günü sizi kamaşmaydıken o. Bika olup kaldığın bir vakit. Bab Allah onda kamalım çüşkücü ağırlık. Bika olup kaldı adam.
1: Şu bu oğullar.
0: Bu koldaş mı şu çüştü?
1: Kimli keysanız, yüzünüzü yüzünüzü bulduğun şu oğandı ki.
0: Ben şu vakitin başlayıp hazırsın. Töz saat etrafı bika mı bika emez mi?
1: Ağırlık da azırak bika. Lekin bika deyip mi hem de aşında
0: kıflar. Ne bir şey kıldı o? O teyarlık hemizini kıp oğandı. Muş ağırlık bika o. Asasen bika vakit koymuş
1: o. Oğullar bile pekırap yürümemsiz bir yerlerde bir
0: işten. Ben toy günün bir oğavalla pekırap yürüyemedin ha köçüde.
1: Oy toyunuz geldi ha sizin koldaşlarınız buldu. Şula bilen
0: bildi. Oy ulan mı şu toyunun tayarlığı dep ay özünün tayarlığını kılıp da kedikken o.
1: Koldaşınız özünün tayarlığını kılan sizin tayarlığınız yok mu de?
0: Siz tayarlığı kılmadınız. Oy kıyım kıyım galas takaplı kısmı oldu ki o.
1: Ha onda siz koldaşlarınız şu şünçilek tayarlığı bağdu. Onun artık tayarlığı bulmaz.
0: Onun başkışların buludu. Karan amda bir gün birkaç kişi bir yemeği aşı. Yigit oturuşu barmaya dep aşıda deyipken o.
1: Gazep gayri toy kıpsız cümlesiz Allah beni çıkalıp kalam da ötme adı da uklavat uklagallarınız ne?
0: Evet kana kılmaya kızın oyunu aldı verip oturam değil mi aşağıda? Kızın mı?
1: Şıkılıp
0: evet kana kıldı bir kağı
1: bir iş çıkıdı o uklumsanız mı bir işler çıkıdı o hem de.
0: Ne iş kılmaya mesela? Depek ne mesela? Kıldığı iş yok toy günüm işlemde o iş kılam dem de.
1: Yok hem de işlem değil mi? Şıkılıp bir işler bulduk adam de yani azrak olsam tayarlığı buldu bir kimanızı kiyip aldınız, galaskonuzu takıdınız, şu an eşyanız tügü değil mi?
0: Tügü değil.
1: Tügü ise mi okuluşunuz kız değil.
0: 31 yıllık toy hatır külümüydü, ət edeydi. Şu an mümkün olsa, vakit yer bəlsa, bir tal nakşı yollap bəlsiniz, laf kıldıram, deyip təbəzim. Nakşıdın bir numara makul. Bugün toy hatır günü oğan ilhamcı.
1: Yarı yok buldu.
2: Mayyetkenin mentalini yolları alam kena.
0: He makul buldu. Cevla.
1: Bu şey yapacağız. Lekin hem de o toy günü uklığınızda hayran o hes kaldım ben.
0: Ben ama ezicam mı dedi, rast aşağı muş ağırlıktı, rast bika kaldı adam kıldığa iş yok dedi. Açtak şu.
1: Nakul deyip durayla, baptı.
0: İş kılıp, abi yol uçurlarım kem kamısın cuma almışlar. Yol uçurlarım kem kamısın. Uçurlar olsun yollap durunlar. Onda olsa programımızın kemiş Abdumobil Kulubu paletimizge. Namı kulaktan kulak yiyetken pulunuzda tecaydıgan Molli Gırın Abdullar'ı katına çıkan mukabat doyumdur. Molli Gırın'dan Karavan Şirketi'nden Molli Gırın Abdullar'ı ya. Андан мага Шинжаңдагы эсилтемни.
1: Эң эсилтемни издеш палитимизге ак мервайит, ун, яг, гүрөч, ачык сылырын ишилтип мехманлар үзилмейдиган мехманларым ашканасы. Анан башка сертем кроорен кал көшү үгүр ханасы катнашкан. Жанагы.
0: Болду. Сертемде деп болдук,
1: анан деп болдук.
0: Норканын югузмакчы, бирин кумак сосуна куасын, Норк шаардысы багы, Дашымындыкы куасын, Норк шаардысы берип,
1: Норканын 6-чы кабаттагы чыксыла
0: жана 9 мага, 19 кой 9 мага югузуп, мындай дезинфекциялап коюлуңлар.
1: 19 кой 9 мага жудралайсыла. 9 кой 9 мага дезинфекция кылдыралайсыла. Ошончолук азан экен, жүмү?
0: Шамалны 2-3 балны, 3-4 балны түшкүрөйдү, йөтлөйдү десекчи.
1: Бум боп калды экен.
0: Йөтүлүп түшкүрдү, түшкүрдү болуп кеп калса айлык. Шамаларлаш, ямгурлап агы, ошо деп койсок болот экен. Шивининки алды жолдор аманке деп айка яйы учур жолдопту.
1: Анан башка ши инфо деп мен менен бир күндө той кылган аңгучуларым бар экен десе дейт.
0: Ой, эмди бир күндө бир эле адам бир жыпты той кылды дейт ага, ошо болсо той кылып болгон үч иреттинге азыр бал туулган убакыттан баштап тутуп койсо болду үч иреттин. Мошунун тоюну тутуп койду жума, ошо чоңуп кетти да деп.
1: Мончинжили, мончинжайна, мончинжикине деп, бай туулган татыптуу бекитип эсе.
0: Шо.
1: Яна яңылайлы учурларны. Достор, кайсылар кетип атасыздар, силер кетип аткан жолдордо азыр катнаш ахвалы кандай? Эмиш туурса бейхатар жол жүргөн асаста бизге учур басаңлар болду.
0: Андан Ахметжан.
2: Бүрүн жатып тур.
0: Ха?
2: Ишоянын алды жолдор наайт раван.
0: Ишоянын алды жолдор раван, макул.
1: Ош эт дегенде энжирисе озур иштейди, жүмү? Жинчен
0: деген муздек болду эмес мен жүрөм.
1: Эжеп ийгим келди.
0: Муш 9-нчы ай вакытларды кетехи. Өттүгө шамнамдан кийин анжырбагы. Вакыт чыгып булам, бузуп булам жерин болсо муздек жума ачы. Бир хил
1: пейз. Анжыр, анжырга бек амрах мен. Андан эле котурамыт багы?
0: Котурамыт
1: дейбиз. Бир мушу амдылатын чыкты дейме? Амдылатын чыкып булам. Азыраак вакыттан кийин жоголуп кетиган бир амыт ко. Шунда пейзи. Унугум вехши амрах мен.
0: Котурамытка.
1: Не болды?
0: Да. Бопту, жык-жык яп берем котурамытны.
1: Ошержан сиз тойну корулду кылган, Өрүмчүдө мо?
0: Өрүмчүдө кылган.
1: Өрүмчүдө кылган.
0: Мау. Мавлан тойнаксын.
1: Мавлан язган тойнаксын коюп айсаңлар болот экен дейт.
0: Ошондо макул.
1: Коёйлу мен бек амрак.
0: Макул, тепеңемсе.
1: Тапайма?
0: Ха.
1: Миядан тапай, э?
0: Макул. Мен мо той күнсү өйдө мехман жигитлер өйдө мен ишпижагыл чыгып кетип түштүк кеплам кыз күчөгүл манган деп сырдаш мандак мандаклын ба кажыма мантык.
1: Эмне болду? Эмне болду?
0: Той үзүн той күнү. Бир муйим иш чыгып келип ишпижагыл чыгып кетипти. Анын түштө той күчөгүл келгенге кел үлгүрүп кеплам аны берип кызны күчүрүп мандак кепти. Сырдаш.
1: Ой.
0: Унулдун уклугунум сал жакшы да?
1: Уклугунум жакшы да.
0: Менин дадам быйыл 86 жаш кирген. Дадам радиону бек жакшы туруп аңлайды. Эртеден кечкиче дадам Холидем деген акшыны бек жакшы көрөт деди. Макул, макул. Раван такси.
2: Жолкары жинкенен алып кеп кызыл чыгар. Раван экен.

0: Ürümçi Daşı'nın Kuvası Halkara Norki Çerçisi'nden 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asraç Merkezi'ne ticaret başladı. Norka Kurum Kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengan ısılığı keltiriş, turaklık temperatürde saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü.
1: Norka Kurum Kiyim seti olmakçı asratmakçı bolsanız, Kuvası Halkara Norki Çerçisi verin.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Halkara Çoğun Bazar Yenirge Tianşan Restisi'de 514 yürüş yaşamatlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çinikş üyde terlikide çiniksiniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludur. Tianşan'daki katlı cemiyatının yaşamatlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öğünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-132-3-16.
0: Ürümçi Daşı'nın Kuvası Halkara Norki Çerçisi'nden 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asraç Merkezi'ne ticaret başladı. Norka kurum kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengan ısılığı keltiriş, turaklık temperatürde saklaş, buyrutma boyunca tikiş katar.

0: Was? Aşık men sana seyyare diyen nakşa çıkılıp. Beyzi nakşılı diye bu.
1: Öncürü yedim dedim deydi o əslimə.
0: Öncürü yedim.
1: Nə? Abayqa biz biləməgən gəbdən axırı şu öncürü yedim deyən gəbkə.
0: Demə deyən obdan ikinci pişimə öncürülü pişdi o hazır ikinci pişimə.
1: Voy birinci pişimə pişqandı. İkinci pişimə pişsə vəkşi tatlıq pişidi o.
0: İkinci pişim pişdi birinci pişim tükəb oğul nə vaq?
1: Başlamı o. Maqul. Onda xosa ra ilə bugün ətə Sayram Kölünün avarayı qandaq bulduqandı. Biz Sayram Kölüge sayad kiman qantuq deydi.
0: Сайрамның авар айығы біз қарапақайлы азыр, е? Оның числа әттігенде айырдырым елгі чықштыке айланмыда машинамның ке кейнеге бірсе соқып қойған те, мән машинның ке кейнеге айландырыш тақтысыне қойған, мау такси ағақландырыш тақтысыне біз мичбетте қарсам бір шопыркен, бәлкім көзіңіздің йоған ечімен жымы еллаға ашқылеп. Алымжан тор такси. Онда мы деп кетмен қараң? Оны шу қараң, мұдақ кеп қараң, ма? İşbirlik ağaçlandırış taktısını nemiş koymayız diye baktı da ana şundak mao aşın destep mücvetmegen bolsa kep maşınınızı soktu ya maşının kendi adamı soktu. Aşta buldu qaran. Hem o soku etkine doğru mücvetkin doğru demek cemesmez. Şu işlaninki olduğunu eliş için işbirliklik ağaçlandırış taktısını koyduğan gep. Birisi nur kaytırıp aldın. Aldıdı xatar balığını kendinki vatka avtomobillağı bildirdi. Yeni birisi Onu sen an vakti şopurlağıp kıyıp kalsa anan bir tek kendin kiyin. Aa, şu böylece agahlandırdı. Anda bülü değil mi? Derhal indikas geldi. Özünü kaçırdı. Kiyinki zor akıbetle ki aldığını ağlı buluyordu. Hem de onunki sen an vaktilik benim kağını doğru mu yaptı? Dikin şunu dağıttı mı bunun rolü hem de işte kırak desek mi buluyordu cima?
1: Bahar işte. Şamalı ya, ben mağukatım Abdül Almaştırma, Molligir'in Abdül'ünü deydi.
0: Almaştırma ya, Molligir'in yakışı Abdül'ü, Molligir namı kulaktan kulak etken pulunuzu tecaydıgan. Bile Abdül emes ma. Nur Kıçapan, Hürüm Çapan'dın mükafat bosu BMM'sile deyip Davutcan, oy o bek çoğun mükafat tüp gitti bu. Nur Kıçapan, Hürüm Çapan'dın mükafat buymuş, bəgül tutsak bizdinki bir terz avutumuz yok. Bundaq. O xeyli pulluq nəsi o? Nur Kıçapan deyə.
2: Nur Kıçapan, sizin qızın qancır pişik oldu deyə. Yaman təkətkə ətkən istəyir sistemməli.
1: Qadır yaxdır.
0: Xapı mı?
1: Hidayət qız.
0: Hidayət qız, hidayət qız.
1: Lauta, Kündələn, Çaşi, Sayahət rayonuqa qarabmandım. Toqqustara nayə təvəsidə hava öngülən turdu. Asman közü iş qıldıqan çıra hidəydi.
0: Toqqustara adıma? Hı hı. Qoptum, səbəb, öyle yığılıq avaray olsun. Xotan yolu şirəmə ayırdırım yoldur qoşulmuş diyorlar. Avankaya digə uçur, Nicat taksiyə vətib to. Nicat taksi, rəhmət. Səkrəb, səkrəb usul oynab gəttim. Ağ, onu aşıq Yo, seyyara gibi
1: o. Sekrep usul oyunu bulan neke? Siz de ügensek bulam da neyme?
0: Ey, bu ügensek de siz o.
1: Değil mi lan? Hem de aşına oynaya alıgan dekin.
0: Muzik sizimi pekat
1: yok
0: mu?
1: Yok.
0: Sekrep, sekrep usul oyunu. Ben azıcık oynayıp baktım hıyalımda. Sekrep, sekrep. Seyyara. Seyyara. De bunda tekirsiniz.
1: Sekri sekri bir düşmeydi o da.
0: Tazı çüşke yeriniz mi gitti doğurken? Medike sekri yeriniz mi doğurken?
1: Тағдыр ә, сайы елі ішкі елін іштір аванкен дейді.
0: Құмайды ке ау.
1: Мәмет елі, сіз құнда ойнағансыз, бір шипин татып әвәтмәпсіз е, ойнағаныңыз не?
0: Құтанды елі құрдыған дәп болдық ма?
1: Дәп болдыңыз, дәп болдыңыз.
0: Айырдырым елдір құшын іштір аванкен,
1: дәп болдыңыз.
0: Әсілі мәнің авазық құшын
1: жо. Әсілі мәнің

0: Xalq yolları qoşulmuş diyorlar Ravanke, medeniyet yolları mı Ravanke? Tecrübe otur mektepten ki aldıdın mı? Rüyda taraf karab mangan çaldım aşılla sel köpken, lakin alay tosuz yok. Avarayım şunda yakışı ondan diye uçun Ayşem Gülmal mələ tuttu.
1: Əslimənin avazlı kucur vəki anlayılı.
2: Onlar çıxa, tansiyonu eləqanda eləqə, bulanın çözün, çözün, koldun çıxarıb itibib
1: O səyyarə deyən naqşıqaçda tansiyonu eləqə.
0: O toynaqsıqı, tansiyonu eləqə bu.
1: Toynaqsıqı tansiyonu eləqə bu, fəqqət tükəməyə.
2: Yoluk gireyim, mümin dağcı diyen. Eləqə, qoylum başım kaşıdı ki, kızın çıxarı özdeş tuttu. Udun bilen son iki tane yana tarzı udunun yine bakan için sol taraf materyalı koptu da kapatma.
0: Çünkü Sertem Kuroran'la mı kapatı erişken mi atakta?
1: Kondak. Oğlum ne deydi?
0: Sertem Kuroran'ın kıma?
1: Çünkü biz gelgisak koytur mu diye kaç dostumuz oğuydu deyip.
0: Takdır siz şu mu?
1: Bir uflap uf yok takı.
0: Sertem ma siz? Makul Sertem bolsunuz bu durum ha. Biyasak bireyli ço.
1: Birli.
0: Sertem Kuroran kalı göçünün ki mukabatın siz bireyli. Onda olsa mı uçurumuz ne yüzümüz gibi bir yolu olaylı cuma biz. Bomusa. Bomaydı. Bomus bomaydı diken gibi kızık kepe. Bomus bomaydı bu işte. Şuna ulan. Madem gibi bir yola koyup man ço. Ya boldu ya. Sen can siz Sertem Kuroran kalı göçünün uygursunun ki ne? Bugün nəxləşdirib verə ilə səltir proqramdan düşüb siz mən bir əskər tıb qoyun idi ayət qəz. Onda mən yollab verək sərtəmdikiləgə. Səndə siz berib içib gəlin. Onda yenə qarsaq Tesla maşını aydı bağın bir anlıqçımız. Mənə bol dikən qı mənə. Radio.
1: Çıxı dikən qı.
0: Tazovdan çıxıdı
1: toqtuq maşını. Dakəy diyən təydisə çıxıdı deydi. Minam toqtuq maşına deydi.
0: O toqtuq maşınlarının radiosu ki onun üstlükte çastot doğrulaşma getməkdi.
1: Tazovdan çıxıdı toq maşında deydi mənə.
0: O yokur sətdaş yolu olamdı. Bir yed gicildap qaldıq ama signallı bayağı olsun. Çıxıydı verdi qa radio o. Her qandaq yedi ki. Bək obdan çıxıdı bu.
1: Çinliye lo koşuyorlar işte Ravan deydi.
0: 174 insanla bulmaydı. Onu çoğu Xinjiang, where are you, Zhaotong, where you, Guangbo. De biz de isle. Deydi cuma. Açtık kendisi.
1: Çinliye lo koşuyorlar işte Ravan deydi. Abdülüm, Abdülümit. Onundan başka.
0: Minam Molly Girin almıştırıkım. Almıştırıp gelin ha. 13-59-75-75.
1: Yün Ting Guangbo de Eppa deydi.
0: Eppin içerisini buldu. Ya komisar şu aç sesimizden hemisi de aç radyonun sesimiz var. Üzünün ki aç sesimizde kırıp kısım oldu. Ya komisar avazlık ki. Avazlık hep anlaydı ki hazırlık maşallah. Mada kıldı size makul de.
1: Makul.
0: Şunu da obdan hep anlaydı ki. Sizden ama maşallah hep anlamdı o.
1: Bizimki yok.
0: Bizden alamaydı o. Bizden onda hep anlamaydı. O hazır şu yügellik başkurduğun hep de. Şu.
1: Rişte, xalq yolları qoşulmuş. Asasa Ravanken deydi. Qoyduğun nəsrimiz qoyub etməmdi o.
0: Elan nəmə? Mən qoymadım, iş qılmış. Hidayət qız elan qoymuş deyib turub aldı.
1: Yox, elan qoymasa qatdi olmaydı.
0: Anlayın da asasa.
3: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchan Kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısırke otdırhal igiz qabert binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdü kerek iştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991 556-4-9 Xinjiang Yuehao Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
4: Köl bilen kumluk tutuşup getken Bağraş Gülü 8. ayda tutudu oynaydıgan Heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan Kumluk sahili de daka kıldıgan Sınıldı girek cay Dağılkı Xinjiang'daki seyyah adet tariflindir Menzir rayındaki mihmanhandı yatak asınız Menzir rayının belirti soğuk kılındır Telefon 0996-2566-666
5: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telifil iş alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telifillasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10.086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
3: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchan Kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısı

0: Usriki, otur hal egiz qavatlı binalarda hem ailenin küllüki 270 gradoslu aylanma görüş dairesi var. Derizinizde açsanızla Tianshan Bağ Orman manzarasını görəlaysız. Hem adam intildiğin esil oltıraq rayondan öy seytüleş köngünüzde kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao öycay çekiş şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazat numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy seytüleş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazı Yeni ki Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet oranının külümü 2300 kvadratmetre kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terligi de çınıksınız. Siyafet salı da dost buraylarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemetinin şaşametlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadratmetreden 158 kvadratmetrelik kıçı bolğan Tavpula'da 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işit dəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp Sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16
1: Ürümçi Daşımın Kuası Halkara Norki Çertisi'nin 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asraç Merkezi ticaret başladı. Norka Kurum Kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengan əsligi keltürüş, turaklık temperaturu da saklaş, buyrutma bu içi tikiş katarlıq mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
2: Norka Kurum Kiyim seti olmakçı asratmakçı bolsanız, Kuası Halkara Norki Çertisi verin.
0: Bir geri şerimi köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısıriki otur hal egiz qabət binalarda əmmi ailinin küllüki 270 gradoslu aylanma görüş dairesi var. Derizinizde açsanızla Tianshan Bağ Orman mənzirsini görəlaysız. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy seytüleş köngünüzde kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
3: Şiltıvatkan numarınız eğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızga bir kanç kettim dep bəhmigice eğizde tutu alalmaydıgan bolsa, Şinjan Telegrafının okuguçlar numarına almaştırın. Eğizinizgi ravan kelidu. Mektepki tizimga aldırganda, sabahdaşlarınızga dep bəgende əsti asan kalıdu. Özünüzgi təvə yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşunuzda başlan. San çeklik. Tezden Şinjan Telegrafının ticaret sağlığı bir pijirin.
4: Radyo anlayış dostlar, yaxşı mısınızlar? Programımızda alınışanlarını karşılayalımız. Hazır hemimiz turmuşta inçki hesabat kılımız. Hazırak pul xeşləb köpürək iş kılışını oylayımız. Bir pun pulunumu behudu xeşləşini xalımayımız. Şundaq bu. Meyli aile elektrik günüsü ya ki öy sərəmcalları setvelişti bolsun, ixtidar bahanın ispitini birinci oranına koyumuz. Biz bugün həmmə aile digidək ihtiyaclıq, amma oranın dışında işkilinib qaldıqan su tazlıqış doğrusu doktorumuz. Setib alay desek kımmetli gidin. Setib alğandan keyin yana pul xeşləşdən əsirəyimiz. Setib almayıl desek salamətligimizge təsir yetişdən əsirəyimiz. Həm də işkilənmə. Bugünkü programımızda ərzan toxtaydığan su tazlıqış itibarlıq paliyyət ötküzümüz. Programımızga 1509 Şiyu Şənçvən yürüşlük su tazlıqış karxandısıdın Nurziyani pul tecəb xatırcam alda su tazlıqış setveliş paliyyətini tonuşturuşu təklif olduq. Yaxşımsız.
3: Riyasetçi yaxşımsız. Radio anlıqıcı dostlar yaxşımsızla. Hazır köpçülük ilmi istimal kılıdığan, ıqtidar baha nisbitlik əhmiyyət berdiğan buldu. Biz köpçülükdən ehtiyacını közlü tutup, su tazlıqışını bıraklı setdiviliş əndisini özgərtib, ayıqı bölüb pul tapşırış, onunu koşup köpləb soğat veriş əndisini kullandıq. Bunundaki məqsəd köpçülükni su tazlıqışını həqsiz sınab işiltiş, az pul xəcləb uzaq məzgil işiltiş imkaniyyətini yıqılış.
4: Əmsə tezraq təbbiyyirən köpçülük bir anlap düşünüb baxsın.
3: Birinciden, kızıq liniya telefon numarı 4006-00-1929, 4006-00-1929'a telefon kılsanızla, öyünüzge haksız apırıp, lahiyyələb, orıntıp yerimiz. 30 gün haksız sınap işiltip, su süptedeki özgürüşünü körsiz. Yarsa, razı bolsanız, epkalısız. Yarımsa, maskenmeydikən dəp qarsanız, çərsiz qaytırvetsanız boludu. Bir pun xəjləməysiz.
4: Aval, haksız sınap işiltiş. Yarısı andım pul töləş. Bəh yaxşı sölke. İstimalçıların adı tigin maske edik. Eğer yarap qalsa, ayda kaç pul töləyimiz?
3: Haksız sınav işiltip razı bolsanız, ayda 199 yuandan 13 ay töləsiniz boludu. Resmiyyət haqqı, ösüm haqqı elinmaydı. Haksız sınav işiltip razı bolsanız, ayda 199 yuandan 13 ay töləsiniz boludu. Resmiyyət haqqı, ösüm elinmaydı. Hiç çıkanda koşumça haqqı elinmaydı. Künügi toğır keldiğen pul 7 yuan gibi yetmeydi. Netçimin yuan xajlamaysız. Süpetlik su işçisiz.
4: Ayda 199 yuandan 13 ay töylesek, künüge 7 yuan kim doğru kemeydik. Hakikate erzen toktaydik. Tekimi yaş

0: 2588 yuan bo'ladi. Ya'ni kelib 2000 yuanga yaqin sovg'at beramiz. Oldin telefon qilgan 30 xaridorga suzgich o'zigini 3 yil haqsiz almashtirib beramiz. Suv tozalagichning sifatiga 3 yil kafolatlik qilamiz. Mana bu oz pul xajlab cho'ng ish bejirganlik. Hozir hech kim biroqli 1000 pul xajlab narsa sotib olishni xohlamaydi. Iqtidor bahosi sifat yuqori bo'lish istimol shakli odatki oilalarga baklamas keladi. Uning ustiga butunlay haqsiz o'rintib beramiz. Sotishdan keyingi mulozimat kafolatga ega. O'rintishda avarchilik uchrashdan, sotib olgandan keyin hech kimning qori bo'lmasligidan ansirmaysiz. Barliq masalan ni biroqla hal qilamiz. Haqiqatan pulingiz, kuchingiz tejiladi, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi.
1: Nurziya shunday aniq tushundirdi. Qanday tanlash haqida ko'nglingizda samba bo'ldi-ku deyman. Pul tejaydigan fursat, e'tibor faoliyatini qo'ldan berman. O'tsan har vaqt tushib ketadi. Programmamiz oxirlasa, sovg'at berish amaldan qoladi. Bahosi mo asli qaytadi. Endi bunday faoliyat yo'q. Pul tejashni sifatlik suv ichishni o'ylayotgan anglovchilar darhol qiziqlangan telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qiling. Qancha baldur telefon qilsangiz, sanqa erishish fursatingiz shuncha ko'p bo'ladi. Keyin qolsangiz sanqanmaydi. Bu qatimlik faoliyatni yana bir qatim ta'kidlab qo'yay. 30 kun haqsiz sinab ishlatsangiz, yarmisa shartsiz qaytariladi. Yarisa oyda faqat 199 yuan to'laysiz. 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridorga buningdan sirt yana 2 xil maxsus e'tibordan bahramon bo'ladi. Haqsiz o'rintib berdi. Setchdan keyingi mulozimat kafolatga ega. Bugungi programmamizning maqsadi ko'pchilikni oz pul bilan suv tozalagich sotib olish. Faqat bir qancha yil qoldi. Texa telefon qilmagan do'stlar vaqtni chang tutib qiziqlangan telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qilinglar. Sanchaklik fursat g'animat.
0: Turmushda pul tejimasak bo'lmaydi. Suv tozalagich har kuni ishlatadigan butun oildagilarning salomatligiga munosabatli turmush buyumi. Darhol qiziqlangan telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qiling. Fursatni qo'ldan berib qo'ymang.
1: Nurziyaning faoliyatini tafsilotli tushuntirib berganiga rahmat. Faoliyat mazmunini yana bir qatim deb beray. Haqsiz opirib o'rintib berdi, 30 kun haqsiz sinab ishlatsangiz, yarmisa shartsiz qaytariladi. Yarisa pulni eyga 199 yandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor bu sovg'atlardan sirt suzgich uzukini 3 yil haqsiz almashtirib berish, suv tozalagichning sifatiga 3 yil kafolatlik qilish e'tibordan bahramon bo'ladi. Oxirgi fursatni qo'ldan bermay, qiziqlangan telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qilib, haqsiz ishlatib sinab beqing. Hurmatli radio anglovchilar, anglavatqaninglar 107.4 qatnas san'at radiosining
2: atiganlik yo'llaringizga zamra programmasi.
1: Programmamizning kimishi avtomobil klubi faoliyatimizga nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Molli Girin Abdullar qatnashqa.
2: Shundoq, uning boshqa Xinjiangdagi eng esil tamni izlash faoliyatimizga oq marvoid, un, yog, guruch ochiq suvlarini ishlatib mehmonlar uzilmaydigan mehmonlarim oshxonasi, uning boshqa sartam kirorang kolgoshi ugrixonasi qatnashqan.
1: Shundoq. Aşta qatnaş qalan. Avustanın uçurları bir qara baqaydı.
2: Boldu, boldu uçurlarını yetkizəyli, dostlarımızın uçurlarını ya. Əslimə. Əslimə nim deydu?
1: Xijilub ya qarab gə qılanlar sizlər. Biz güz gələnməyislər deyib şuna deydu. Qanaqlı bizə çıxıb qoşdu.
2: Əmdi qoymasaq olmaydı o şu.
1: Müştaq gəldi.
2: Şikayət doktorxanın aldığı yollarda avtomobillər köprək tosulış pa deyir o işdə.
1: Maqla nurun bir uçur vaqan
2: alayım. Alayım.
3: Təşəkkürlər, yaxşımçılar, yol xar verir. Parlağaç yollarım qoşulmuş beləmən kəni.
1: Maqul, Sayfa uçurunuz.
3: Çocuğum Mahmut Kençulu ağa. Şin xəjana belə çıxdığı yolun içə bir rəq. Məsələn, bir tək sırğalların oturmaqalıqda bir zaman eğir tutub
1: getdi. Vay vay. Bu diyorlar ya, aşu avtomobil toqçu ordan qırdığanlar bir rət yol negəllər oturub apdı. Şon bək tozdu getdi deydi,
2: ha? Xıma çəndə ova yığılığılı durdu mana deydi o şırçaq, ha?
1: Abdullahınki sayayı tətək tükməpdi bu. Vay. Bopdu, bopdu.
2: Yana.
1: Bopdu, sayayı tutunuz könüllük olsun, bir xətərlik diqqət qılıb armalığa yerdə obdan armelib, ağıllarınız yox yerdə qaraq armelib deyəndə. Piçan ləngər yolları, hə piçanınki ləngə yolu, məşu ləngə bazarına mağandığı yolda Molli Girinin məxsus satılığı almaşdırılan dükan bakəcimi? Piçanınki mə ləngə bazarına mağandığı yolda. Yoldan ötkəcmə görüb qaldım. Oldu Merasi bek kengri nait kolay.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, səbrinizi bir sirdaş proqramımızdan alavatsizlər. Onda bu sevişin supumuzğa kelgan uçurlardan dostlar yetkizilər. İşdən uçurub atgan dostuq şimal yolları qoşulmuşdur. Ravanka degen uçurunu berib tu, köpdən köp rahmat.
1: Nur deydi, un zavodunun aldıq yollarımı qoşulmuşdur. Maşınlar sayıb sal köp, lekin toslaş yox deydi.
0: Səhər bulbuli Guanghui körük asta qoşulmuşdur. Naydı Ravan degen uçurunu berib tu. Andan mavo Xaçopingen, Xaçopingwanın aldıq qoşulmuşdur Ravan deməkçi ekan, ha?
1: Ama yazıp da olma katını ya.
0: Ciddi yazdı da, zade tez tez bir vermesen bulmaydı da. İmla akırmaydı.
1: Nijat taksi deydi, Xotandın yolu fışırı. Karkaş biketinin aldıdın, at pazırgı minişte avtomobilacak tosluşba deydi.
0: Rahmet dostlar. Onda bolsa dostlarımız mezmula devamlıq deyiqtanladı bolsun. Programımızın terek ve tırt tığlarını bazağı salgan tırt soğudu çeklik şirketi olaydı talep kılgan karanla bu orunğa Çin dilimizden rahmet eydimiz. Yaşar John.
1: Ha deyim ha.
0: Onda olsa bugün mü uxşaşlam turpanı var mıydı?
1: A turpanı bir gün tuğulunmaydım da 2-3 gün durduğun gəb.
0: Oynaydıqa yedik bir gün buyluqı badıq. Ancak üç kumğu kömeldik şunda mı? Hem de ədisim o zirkimiz əqaçan. Kəştimi kəştik bazağı verip bulduk dünün gün programımızda. Hem de bugün muşu turpandaki yarğıl qadimi kenti bilen tonuşup çıxsaq. Nəgi basan bula deyip otağın dostlarımız muşu yarğıl qılı kətmisin mi?
1: Eşek itəm toq.
0: Oldu. Dostlar, eğer buyluk ne turpanın 8-ci aydaki şirin təmgi tolğan asasi rengi uxşasaq, ondaqtı Yarğul Qadimi kentini bu İpek yolu Qadimi şehirge yuşurunğan adimiyet kaynaq durmuşuğu tolğan jay deyişge boludu. Turpanın özün bayramı kızgın ötküzülü atkan peytte, Yarğul Qadimi şehirinin yeniği jaylaşkan bu əsli ekologiyelik Qadimi kent, mükemmel gayri maddi mədiniyet mirasları kəsip aladı, adi sadda xalq örüp adıdı, cimcit Qadimi koçu mənzirsigi tayınıp, güherdek bir cayga aylandı ya. Demek bugünkü radyo

0: Sayıda sayıbımızda noktalık aldın tavsiye kılındıgan, köplügen kişiler daka kılıdıgan, muşu güher cayga silahını radyo dolguları arkalı elip barımız.
1: 8. aydaki kademi kenet işillikı pırkengen. Salkın şamal bedenge rahat uygu bir işleydi. Gayri maddi medeniyet mirasları körüki daimlik kanat yaydırılıp kademi kentini ayleniş. Gayri maddi medeniyet miraslarının huzurlanış. Üzüm titiş, medeniyet tomurunu düşünüşten ibaret bir punkt şekilde yazlık sayıyat kılıçını mükemmel işe aşırgılı buludu.
0: Yargıl kademi kenti Turpan'daki Uyghurlarının en mükemmel saklanan əsli ekologiyelik kademi kenti bulup hazırgıca 1000 yıllık tarihka ege. Pütküllü kurulu serik topu yer kıyapıdegi taynıp selingan. Kesek tam, yağaç öy, əgir bügrü sozulgan kademi koçula, egiz ösken kademi terekle. Özüm baranları girelişip ketken bolup, garbi yurt kademi tuyğusu koyuq.
1: Avat manzara rayondaki soda setik kayfiyatıgı tolgan şauqun sürenlerge oxşumaydıgan yeri şu ki, bu yerde en oddi kenet durmuşu saxlınıp kalgan. Kenet ahalları evlat mu evlat bu yerde yaşap, kün çıkkanda işkı çıkıp, kün patkanda aram ilip kelgen. Hemma ailenin huyluları özüm baranları bilen tolgan. 8-ci ayda şaqlarga patmay qalgan üzümlərinin xoş idi, tört ətrafqa taraydı. Qadəmdə bir qaynaq turmuş idi qutulğan mənzərlərini uçurat qılıb oldu.
0: Mənzər rayonu daimlaşqan qayri maddi mədəniyyət mirastırını canlandırış, yez qılış tərisxanısı təsis qılıb, dövlət dərəcəlik, Abdunum rayon dərəcəlik qayri maddi mədəniyyət mirastırıqı varıslı qılğıcıla nəx meydanda turub, üzmü qovzıqıdın qəğaz yasaş, sapal buyumlarını pişiriş, Dopi tikiş, koldu gilem tokuş katarlıq ən-ənvi hüner sənətini kol mu kol namayan kılıdı.
1: Sayacılar 1000 yıllık gayri maddi medeniyet miraslarının barlıqı kiliş ceryanını yıqın arlıqdan körüp ve yiz kılıp, kadimki kol önervencilikini özü kol silip sınap yiz kılıdı. Məxsus medeniyet icadiyet eserlerini işləp, gharbi yurt gayri maddi medeniyet mirasları medeniyetinin özgücü sihri küçü ve varıslıq kiliş küçünü yiz kılalaydı.
0: Örp adet körgezmexanısıda Turpandaki əcdatlarının dehqancılıq üskünleri, turmuş buyumları, yipek yolu sodasıda saklanğan buyumla tuluq namayan kılınıp, kadimki dəvirdeki ğarbi yurt bostallıqının turmuş mənzirisi canlıq əks ettirilgen. Özüm bayram məzgildə kadimi kenti daim, məşrəb, muqam eytiş, xalq örp adet naqşı usul həmdürtkü körgü ötküzülüb, hər millet sayacilə kent ahalılır bilən bir yəgi cəm bolub, naqşı eytib, usul oynab, milletlənin yoğurulub tən yaşıqallıqıdək illik mənzirini canlıq namayan qılgan. Kentinin özgeci tamları közünü teximi qamaşdırdı, muzlatılgan özüm şərbeti, qolda uyutulgan qetik, Yolgun kaupı qatarlıqlarının həmisi Turpan'nın yaz bəslidiki özgeci taamları hesablandı.
1: Yazının ən ısıq günlerdeki altın sayıyat bəslidə Wanghong Daka noktalarına beriş bilanla çekilinib kalmay, Yarğul Qadimi kentdeki berib, Cimcid Qadimi koçlarda salqındıqaş, gayri maddi mədiniyet mirasları buyumlarını kol selib yasaş arqılıq, İpək yolunun mədiniyet umurni. Qaynaq turmuş içi də ğarbi yurtunun qızğın turmuş edini hes kılıp kilin. Özüm bayramının katta başlanışından payınlıp, Turpan'nın okşumağın adımiyet mənzirlerini iz kılıp, şehrin təmgi ige İpək yolunun arkasındaki 1000 yıllık varıslık kılış ve 50 şehir edini düşünüp biqan.
0: Qadirlik radioanlıqcı dostlarım da her gündeki programımızda bir çoxun bir işgı tegişlik sayat mənzira yollarını tonuşturup attığımız bugün hem de Turpan'daki muşu yarğol neye? Tonuşturduk dostlar. Hem de Turpan'da çokun berip, körüp geldiğin caylar pek köp. Hem de tönügün boyluğunu tonuşturduk. Bugün bolsa, muşu Yarğul Qadimi kentideki sayahat keyfiyatını dostlarla tonuşturduk. Belkim nurgun dostlarımız Turpan'a berişini oylap atkan buluşu mümkün.
1: Doğru.
0: Yargıdan buluşu mümkün. Bardığa ya pek köp, karızgı barımız dostlar, koyan zengi barımız şunlar, Muyalğun taqqa, onun başka. Tuyuqqı barımız, sunamu, körüşke, oynaşka berip daga kılışkı tigişik cayla bək köp. Andın oxşaydıgan tamaklarımı yerlik alaylık ege. Hakikaten bək köp. Mesela mağa bək tüt deydiğini.
1: Ne?
0: Aydın xodik ki, elik kavap. Aydınxo'nun kalpi, hem de nukul palan aşkana demeyli dostlar. Çünkü Aydınxo'da asas cahitin hem aşkallarda canduğlar mən bilən ilgi kavap çıxıdı ki emez mi? Asas hem bək oxşaydı ki bizim kırp bakınımız sattarlar mən xanıstı.
1: Mən mi kırdım?
0: Meyli zıx kalp olsun, tonur kalp olsun.
1: Yama ücret durdu ki elikin. Telefon koyumuz bək ücret durup gitirdik ya sayıyatın yukarı pəlli məzgildi.
0: Şu bək oxşıqalıq üçün ücret buldu da.
1: Mən bu sözünü qoxdu.
0: Anlıqallah kip boğankin.
1: Bir kilo.

0: Bu kavap, tonur kavap bilen bir lağman jamınıla yemedim.
1: Oxşamdik ya.
0: Aştan oxşumuz onda yemdim ben deyim.
1: Hakikaten bök oxşaydı. Ondan al laz canlarını silip, yiyse laz canlarına bök peyze özü itidi gelmez mi ola? Olaydı bir xil samsaq dəmlik laz can sığarken onu sep yeydiğen bolsa elgi candu lağmange vay vay vay işkilip. Acayip pek okşaydı ki.
0: Kavap ustam diyen kollar diyen ucunda elak zık kavap şırdıgan ustamın kolları karsam diyen ucunda çögülep gitip de elak kavapını örpülanmay. Onun ki elak tonur kavap şırdıgan ustam karsam diyen
1: elak pek aldıraştan cınlap aldıraş.
0: Yerip leki şunda bosum ucu yani kalısı da tutu alalaydı ki. Siz abay 3 kilo diyen tanız siz abay 2 kilo diyen tanız da birden dültü geyit ki onun sık bek yeşlik gelmez mi? Ağzı kırıcı erip oldu ki.
1: Zık kavap ne ço? Hem de İşte hazır normal adam bolsun mu mence lağman bilen bessiz kavabını yap bulalaydı da boylayımız aldı. Yaman az tamak yedigen ben bir kızlığa nazlanıp oldurup tamak yedigen vulağımı bir lağman bilen üstü kavabını yevdi de o eğer.
0: Yevdi de o.
1: Bek gelgi yisem nümdep kala da boylum İslam. Biz bir lağman bilen 7-8 sıktın kavabını yevdiken hem de.
0: Ay yevdi o küçük balla o küçük balla olsun yevdi de gelmez mi? Onun üstü ki bek ağızı kırıp oğuz erip oldukken çoğu ilgi kavab şununda ilgi yumuşak şuna peyiz. Acab iyi mi geldi?
1: Ay işletken göçlerimi şu Aydınxo'nun ilki tozluk yerlerini yalgan koyularına koydukken Aydınxo'nun göçü acayip danlıkku dostlar.
0: Doğru.
1: Kar koyularının göçü, toksunun, Aydınxo'nun. Hakikaten pek okşaydı. Andan etraptaki aşkallarına mı okşaşlam yani okşaydı ki akıran.
0: Doğru.
1: Mesela aldın katın biz bağa vaktimizde Settar Lerman Hans'ta pek adam köpemez mi? Yandaki yeni biri. Aşkanağı kırdık da. Kırsak ulan ama lağmenden təmi şu. Tonur kavaplarından təmi şu. Vay vay vay. Yelik tonur kavabının mayları digen. Hem nimdep tasvirli sen bula halva halva.
0: Bek peyze ya.
1: Kısılı erip gitudu. Meyi bek tatlıq ha.
0: Şu.
1: Ay göç mü bek peyze gelmez mi o yanın göçleri.
0: Şu an. Şu. Aşını yapıplı çoğu yelik. Mesela köngülü gittik içine aldığını iliştirin. Üzüm şerbeti içiversiniz bana. At yerlik git kıçıversiniz delce aydı bası değil mi?
1: Doğru. Etrafta satıdıklarımın ait köpken. Andın muşu turpanın koğulları bek tatlıq dostlar. Üzümle bek tatlıq bu. Aydın kodu bir gün tamak yiyemiz. Andın ma yarı kolu berip muşu etrafının okşaydıgan. Mesela purçak lağmelleri var, purçak suyukaşları var. Şünçilik bek okşaydı o tamaklarımı. Şulanı yeyisle dostlar şerçedim o isil tamakhanla bek köpken.
0: Mesela ki abuyluğunun işçiliği caylaşkan.
1: Lazji,
0: Van Hong Lazji, aşo buyluğunun içinden çıkan
1: bu. Şikilse okşaydı ki
0: emin. O şikilse, birisi ustam, birisi şagird gelmez mi?
1: Oşta ama, şikilse okşaydı ki. Uyak mı kırdık aldın katın bağa vaktimizde? Daha bence Lazji'leri bek okşaydı ki dostlar. Çokum hem de bir cahaya bağın kemiz şu yanın alaydı. Tağımlarını tetip bakımız o. Ondan keşke vazaları da gelip suyukaşları, pırçak suyukaşları, pırçak lağmaları acayip pek okşaydı. Sön tamiyenleri pek okşaydı dostlar.
0: Öpkisi.
1: Pek okşaydı.
0: Beş koyluk, beş koyluk kıpırdamaz mı? Ağacı, nakliyelik. Acab öpkisi bir giyim geldi. Diğer ademlerle beş koyluklu mu dağla yiyse? Şunucilik peyiz. Onun başka da Turpan'da mehsuz mu şu minsula caylaşkan bir koroba siz kırpakkan mı? Huayin laydao tulu ufan da bir oğun da kakılgan noktası var bir minsu var.
1: Kırdın mı kırmadın mı? Tazı isim kalan
0: bilim. Bek
1: çıraylık yerler cık gelmesin ben hazır. Oylusam çıraylık yerler ki bek cık badim. Lekin kaysi şucay tazı ma odul keltürem maddime.
0: Aş korunun işi de bütün aşı öz alaydilik ki iye. Muşta minsula caylaşkandan ha. Hemisi şundak peyzi. Mesela gelip ki Turpan'ın ki has muşta layilengen, çünçüge okşaş layilengen, minsula bakken, onun için yaş balığı kartaylık dek, dencin kompüyotörü bağmış da öyle bakken, onun başka muşu, yaman çıraylık minsula bakken, onun için yazsanız karan yaman peyze.
1: Tüm mülazim etmezden elgi meyli balla bolsun, çoğla bolsun, yaşta bolsun, aşçılarının ki kızıkçı alaylıkı asasen, eserle sepnengenken. Oldan katımı dostum bir yan çıkarıp koyuptu balla su üzüdüğün sözüş kölçekleri bağ, şunda pakız gel mi dakarsam mı? Şunda köngülük oynayıp gittik ya, ve ballağını çoğunlağını ip basak bulduk ya, cümümüş çaylağa deyip oylap kaldım. Maya'da anlık uçlarımız bak kızık ha. Yakup durmuş, riyasetçiler bulduk kılamsla, ya ağzımı sıyırık su, bekkep gitti, ben kaşkadı dikkidi berip kalmayı, turpanka bunda kılı vesanla cümü, kitim eyle turpanka deyip uçur berip du. Bir bakına hakikaten okşaydı cümü.
0: Hem de
1: her çayının özgü has alaylıkları bağ. Mesela aldın kıtım, Kaşkadaki en iyisi temli izdeş Şincanlık İstatemli İzdeşinin Kaşkay Bekiti de bizden riyasetçiler Kaşkay'daki nurgun tamakları acayip okşaydıgan, karsaklı ağzımızı sıyırıq su kep gitidigan yelik isil tamlarını tonuşturdu. Kaşkay'daki nurgun caylarını tonuşturdu dostlar. Şulanı görüp Kaşkay'a bağlan dostlarımız mı bek köp.
0: Doğru.
1: Kaşkay'a sayat kibamsak zadı bulmaydı ki bu yazda dəpə. Hakikaten hem de bir cayğı bağlan kemiz çıraylı kıyalarını görüş bilen birge kosak meselesin bek muyum o.
0: Muyum mesele
1: o. Oxşaydıgan tamakını yavasa adamın hoşallık duygusu tekimi əsilindu.
0: Doğru.
1: Şahsen menoncu bir xil bəxt duyğumdan köprək ki şunda keyfiyyatım məsələn normal bir taza bir işqilib eğir olup qalan küllürüm, xoşal olamağın küllürüm oxşıqan üzəm yaxşı görgən tamaqlarını yevasam öydüki ləvələn berib bir xil keyfiyyatım götürülüb qaldı o qaran.
0: Mən dəpəgən o aldın qıdım sizgə mən sayıyat ki çıxsam hərgi sayıyat noxtularını izdiməymə.
1: Yeydiqan
0: mənim müşündaq öz alaylılık ki iki tağımla ba qaysı aşqanı oxşaydı. Дегенде мушунда илкип өзөмдөн ки телефондун бейваңлуусу изип алып ачыкым барып дага кылма эмесма.
1: Мен мушу. Мисалан бир яг басам биринчи болуп ятак. Чукум ятактын мойту пакиз, азада, чырайлык болуш керек. Чоңларга, бизге, балдарыбызга мас келдиган болуш керек дейдиган шарттарым бар. Ондон кийин окшойдуган тамак ваяны издейме. Саят манзара нукталарга бакемде onu asasen bilimiz o. Planiye dese teşvikatlarda deyilip kilovatka onun üstüne bizden radyo sayaydı sahibimizde izcil tunuşturulu vatkan cayla boğanken bir kıl özen bağandak tunuşluk ma okuyu verip çoğu şu mezmunni likin mu şu tamak okşaydı digen cayni atayın izdeymen de ne peyze de bir işte de hep de pırçak suyukaş pırçaklar men can dolar menleri peyze turpanlığı da hakikaten peyze hakikaten peyze dostlar andan kumgu kümülgülü bağan dostlarımız olsak şuyadaki kişilerden sorsanla kumgu kümülgende kandarak çayını içsek tekimbek payda kıldı o deyip sorsanla dostlar. Özümüz halgan çıkıvamaydı. O işte deyip verdik ya. Aldın katın biz bağa vakitte kumga aylık. Bek ünümünü gördüm tört günde diye vaktim. Aydın kodu çüşken biz. Kar koyunun göçlerini yeyimiz. Lağmenlerini yeyimiz. Andın bir kıl tuzarlaş kumge uyanın kumu karan. Şuyaya bir putumuzun lam kömümüz. Andın biz çüşken şu öydeki apımız. Cuhala ba, cuhar gülleri ba, içinde sempotek okşap kalıdığan, lakin özü tanışıvağın bir çayını, muşu usuzluğunu besip, sıkotip kılıçtan aldın aldı balları, muşunu içinle deyip, bəgenti, dəmle vatı da içi vatı mez, helik çayını. En ahırda, ay üzemden çırayı karapça, üzem şunu da hoşup gettim. Süzülüp, bir xil, intayın sağlam bir nurlanıp duğan aşında aletli bop gettik de, demek, akıllık aşağıdaki xalıkla mava, hava rayı özgürçük asasen, tanşap şunda mı mijazını tanşap avağa asasen mesela kumgu kümülgende kanda çaylarını içsek payda kıldı bilip getgen gel şunda paydasını köygendim cümü
0: ma o Rasalat Hanım deydi o hazır minin apam şu yargul da yargul kentte de tuğulgan mehalde çoğun bulgan bizden aşı yurtumuz turpan yargul da deydi
1: Vay vay vay vay ma dostlarımız degen bağan caylarının resimlerini evetip gitipti. Bunda evesi yeni bağımız kep gitirdik emez mi?
0: Şu belirli.
1: Hazır bana işte çıplam asatlarla hemen hanskın bana dağın buldu de. Yaşar.
0: Hazırlı mı? Turpandaki dostlar mı?
1: Turpandaki dostlar mı? Siz bana dağın dek hazır bir gözlerinizde lakma uçu atıdı o karısa.
0: Minin göz aldığımda hazır kavucun yan uçu atıdı ayakta.
1: Bek okşaydık yani. Andın Mettursun isimlik dostumuz Rısalat Yakşımızla Xotan kəmidin lağı o. Xotanın göçgerlerini, seri kaşlarını, tonur kavaplarını. Yigunla kəmidim adep uçurup berip dur. Bağımız geldi, vay vay. O tamaklarının gibini kılsak hazır dostlarımız düştü ma. Ürümçege etilgan xotan aşkallarına jügreydi.
0: Jügreydi o.
1: Lekin ürümçede yavadımız, mesela Kızılat Türgüldeyimiz, Elmeftun. İş kılıp hazır ma o.
0: Vassalgu,
1: Kaxşal, Danlıq Kavapxallarının əmisi mişiyada ba. Aşı Danlıq Ustalarının əmisi mişiyada əkə gəllik üçün.
0: Xotan digendek buvatımız da mişiyada ba.
1: Xotan digendek buvatımız. Gerçi xotanın özü türüp yigenge oxşumusu mu?
0: Doğru.
1: Ay yurun kaçtan göçtürdüler. Pek kuşay demez mi Yaşar? Siz bir bakan mı Xotan'a?
0: Ben Xotan'a bir bakan. Lekin epsuzunarlık şu ki beriple kayıtkandikin tamakları
1: İstil taamları bacayga bir bakmap size. Kilaqatın bağa vaqta eğer odul kep kalsa ben katlıq miman kavittim.
0: Aşta ama?
1: Raz bi.
0: Ben yisalcık yap kalma
1: acaba? Oy eşkisi yok.
0: Onda olsun meyli. Onda bolsa men
1: mehman degen berket деп түшүнүбүзчү мо?
0: Onda bolsa men 2 күн тамак yemeyman.
1: Ой, ашказыңыз тарып кеткенди yemeysiz dehi.

0: Hozir tamaq yeb bo'lsangiz tekhmi jig'yalaysiz.
1: Ochdami?
0: Ha. Andan mana do'stlarimizdanki uchurlar qarsaq rishda qo'lsoqni muddatdan burun ochirib atdinglar-ku deb uchur beribdi. Andan og'zimizga seriq suv kelib ketdi. Davamanglar deb uchurlarni beribdi. Hamda damonliqqa turpanga berish imkoniyati yo'q do'stlar. Urumchida masalan Aşı danlıq laz jihalla, boyluqdaki laz jihalla içilib gət şüyəgə birinla.
1: Doğra.
0: Kavaplani yunla bosa, ma qızlət törgülgü basanla mı buludu, ya ki ma o ulan bayıqa çıx kitidigan yol. Şu yolda asas cəhətdən danlıq kavap xalla, ba. Şirin qodu mu ba, şu caylağa basanla. Tamamen buldu dostlar, şu təmni yələ islə oxşaşla.
2: Toru şiltivatqanı qeytib olsa, işçiniz pişamdı.
3: 21 yuanga atgan choy sotib olib ichishga qo'shig'ingiz og'rimdi.
2: O'qish bitirish pastida pul tejashning abchil chorasi keldi. Shinjon telegrafining oliy maktab imtihoniga qatnashganlar universal manfaat yurishligida o'nsin oylik kartasi. Choy ichimlik beltidan xohlaganini tanlay olasiz. Ichimlikni xohlagan ichib, to'g'ri ravon chiqa olasiz. Tezdan Shinjon telegrafining tijorat solig'i berib ijro qiling.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, programımız ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlananlara köpten köp rahmet.
1: Riyasatçılar Yaşar Yalqın bilen Risalat Qasım nöbetçi muharrir Malik Hasan.

0: 绝对舒服的心窝。
1: 北京时间10:50。
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlaşımız kolaylaştı.
2: Elbette Avtomobil hakkındaki paranlarımız

0: Bu xeyli alıp kaldı.
1: Amrak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, seferinizdeki ihtiyaclı kuşurla benim avtomobilim programımız da.
0: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakışı gördüğünün doğru tanışı.
1: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
3: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
4: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
3: Şunu akmamay. Bir tıkılıktım, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını. Burun dadam işiltip ya. Hem de ben işiltip atayım. Bunun dike balam işiltip o. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işiltiklerimiz mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programını Şinhua Cenobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: anaqa shovko degan gapni
1: shovko chosh choy
0: kayniki qatni cho chosh choy deb o'qiydi mundoq siz
2: o'qitdingiz
0: 2015 bo'ldi hamdi yana yig'laymiz. Endi bir mashina
1: boshla. Yo'lib yotdi.
2: 19 shovkadagi 50 ming atrofida.
0: 19 ning shovkasi 50 ming atrofida bo'ldi kajimi? Men 18 ning 18 dik aralash energiyali karullardan birisi bo'lsa, necha pul atrofiga yaraydi dedi, ha?
1: Qashqar degan do'st Qashqar, Oyisha degan do'stimiz, Qashqar shahri ichida butun qo'y kaupi o'xshaydigan yaxshi oshxona bo'lsa tavsiya qilinglar.
0: Butun qo'y kaupi.
1: Kauchen yang.
0: Tonur kavap.
1: Tonur kavap mı?
0: Tonur kavap.
1: Tonur kavap. Ötken de biz ilki isiltem izdeş sepirde kaşkaya bağlandımış. Kuşkar bekdi okşaydı ki.
0: Kuşkar bekdi.
1: Kuşkar bekdi. Andikin eğer tokuzak çıkalısınız onun permodüstümü okşaydı.
0: Uyadı permodü çamsılı vardı.
1: He mamba. Koy kavap mı? Yigensiz siz.
0: He yigen arası. O vakti de gol gudun. Yap baş.
1: İsağız tıkamabdı da. Qosqoz kirgan nima isingiz yo'q.
0: Kovob bormi shada?
1: Ha.
0: Kovob yemdiqchimi? Parmud yemdiqmiz, parmud.
1: Parmudlar ham yo'lg'isab qo'yibdi-da.
0: Parmud yemdiqmiz, ya parmud yeymiz-da.
1: Ha.
0: Tunur kovob deyman bunda, tunur kovob.
1: Ha, bor.
0: Tunurda butun tunurimda tunur kovob.
1: Ha, yo'q, u yo'q. Iliqi-iliqi u qo'r, ha, qo'rug kovob kaman degani.
0: Men anglovchimizning degani mana tunurdan yo'q, qaltakka men qo'yning kim chiqib, mana qotib chiqqan bir tuncho manda.
1: Ha, ayliqi mundoq, iliqi yog'ash qimanda nim qilib qo'yadi.
0: Ha, bir qo'yni bir bundoq nim qilgancha. Shuni deyman, men shu yemidim desam unmaydi. Bam yo'qmi shu Qashqadagi almoslar bir depasuncha?
1: Ha. Qashqadagi do'stlarimiz tavsiya qilsin.
2: Korollar to'planarlashib 40-50 ming atrofida.
1: Buldu.
0: Ocağı bir neslen pişir şu kustucuma o insanla he.
1: Rastlam he. Kalısı kanda kildi kandı o işte.
0: Kuru pişir oş. Kokla pişir oş. Dümle pişir oş. Kümü pişir oş.
1: Şu.
0: Açtak.
1: Yani canlı kılı pişir oş.
0: He işte kılıp açtak. Koynatıp. Oraqlab qoyintib pishiru işdi gəndək.
1: Hə, şü.
0: Ma dadamın samsisi samsxanısının bək oxşaydı tundur kavab deyib şinfo uçuruyorlardı mənə Qashqadə.
1: Hə, doğru araz.
0: Hə, mənə.
1: Mən yəpli untuplu kəptim mən hazır.
0: Bomuz aşağı berib yigən mə?
1: Yigəndək mə qılatam təmiş qılıb.
0: Opa. Siz miman qımız oğudakçı mə siz nə?
1: Untuplu kətədik gəmə.
0: Hə, bu bekalanmışkən o. Amın nimilən miman qısınız amın yigən nəsini untuplu kətsə nimpaydı.
1: Sınav pek ya.
0: Ha? Voy yo'q, bo'ldi.
1: Unutib qolmasam ajba.
0: Mehmon qil demoqchiman?
1: Ha.
0: Mehmon qilmayman. Sojo yo'ldagi ichkin doktorxonaning oldi yo'llar ravon ekan. Onda mavo dadamning samsixonasini tavsiya qilaman chiqgan, jumo.
1: Sojo yo'lda ichkin doktorxonaning oldi ravon debdi, ha, voy. Butun shu kallam qachon meni tomoq mehmon qiladi deb hozir.
0: Yo'q, mumkin emas. Onda ma Veylang'dan birisi var ki acıma. 2023'ninki Veylang maşından birisi var ki. Aşı maşını bir bahala pegen bosa deyip şuna deydi. Onu yollap koyduk. Veylang 2023'nin Veylang. Ondan yeni bir maşın var ki Fido maşından birisi. 2018'nin Fido'si. Maşını bek park izledi. 2018'ninki Fido park izledi. Park iz. Yollap koyduk. Ondan yeni bir maşın karsak. Warwon'inki maşın. S90'dan birisi var ki, Warwon'inki. 2021'ninki Volvo S90. S90, kaç pul atrapıdı buldu dedi. Bunu yollap koyduk.
1: Yollap koyduk. Ma 2021 Nisan Çiçin. Bunu tün günüm sorgan mı? Öp kayıt yollap koyduk. Ha? Ma dadamdan Samsıhanısının oranı ne de diyen dostumuz Qashqar şehirde. Tokumçılık. Aa, şükür dükkanı var ki.
0: Tokumçılık.

0: Да, мәнсеп
1: тукымчылык ашылыгы бір жай оған бакен абаш қытай докторханасынан кейін мау қипаш үділдім дұқ ашады бірсе андыкен мау әрдан бағы тамаханасының көчісінелік бойлап маңыз бір хан тенлу дайдыған бір ел ба ашадым бір дүккін бакен ә достла
0: 2016-нің ке мұң диодың бірсі бакен 2016-та
1: мұң дио елап қойдық бұ менің тұрым мандалы тұрды ғой ішілмейлі
0: 2016-та Апартат ба емес ма? Анда Турсунжанда 20 мың көй атырапыд газлық машина ба ма дейді ма?
1: 20 мың атырапыда
0: газлық машина ба ма дейді?
1: Анда ма бұл 2 мың...
0: Ба ма?
1: Ба ма?
0: Турсунжан.
1: 2016-та Хафу Лэмбяу деп ма Эркинжан деген достымыз, жүріңізді ойлап қойдық.
0: Ali mazur resim tatip, evet to manem şu 174 mi var? Her kanda yer anayımız biz. Sayıyordu. Sen de onu bildin mi şu? Şida çağ taraf karap mağa yolun işte. Yolla herhalde. Ravanke dep mene. Aldın günü mazur maşına edip mağa ses mi? Aldın günü evet keresim onu gördüm tek.
1: Doğru yol dikkat etmeyin abi.
2: Anlayılı. Şuba dizem ben ne Volvo S90 yaptı 110 bin katrafı. He.
0: Üstündekini koyun ha, birini koyma.
1: Bana.
2: Abi suyuda 2048'dan bitti. 2048'dan suyuda satkat 35 bin katı adına.
0: 2048.
2: Suyuda güzel bir suyla alıp katı 45 bin 50 bin katı adına. Abi suyuda 2048'dan bitti. 2048'dan suyuda satkat 35 bin katı adına.
1: 35 bin.
0: 18'de abi 48 emez. Çıma abi.
1: 2000. Aşıda yazgan piti.
0: 18 o.
2: Şuna 16'ya mındıya dörtte 20'de 25 mi atırabı?
1: 20'de 25
2: mi? 20 atırabı da gazlık maşı yok.
1: Yok ki.
0: Yok ol deplu.
2: Şuna 20'de insan çizim dörtte 70-80 mi atırabı?
0: Heee makul.
1: Buldu.
0: Buldu.
1: Yok ki encim o ben 20 min koy atırabı da gazlık maşıyı sorgan dostumuz.
0: Makule makule. Yine yanılıp durup anlayla yakışım seher yasetçile. Ben de bir pasat. Gaz koyamayız anlatıyorsunuz pasat kocam.
2: Şunu 16'ya hafı etçal topkası 10.000'dan 15.000 atırapıdı.
1: Buldu hafı etçal da 10.000'dan 15.000 atırapıdı buldu kendim o sorgan dostumuz. Uşurca akka avu. Şudu. Ay ah eslime. Mekbi gel kılışmanla uşurca akka bile. Mehmet bulduğun gel kılınlar.
0: Mehmet okumadım o gitti ne? Bunda digen bile. Yeni korsak. Mao ki 3'ten birisi varken ki 3'ten birisi 2015'ninki ki 3
1: ki 3 2016 Chang'an 1650 dep Chang'an CS35 dep tu mao Güli degen dostumuz
0: Qaysı maşın bop ketti CS35 Subaru'nun ki XV'den birisi varken ha ikimi Subaru deyip Subaru'nun ki XV bu maşının neçe plat rapıdı buldu dedi. Bu maşını mı aynı vakitine aitti?
1: Yaxşı görüp kaydigen
0: yaxşı mangan maşınlarının ki bir tip bu ikimi 15'ninki.
1: Kançılar alayım de yazır
0: ha. İkimi 15'ninki Subaru'nun XV dedi. Bu maşının neçe plat rapıdı buldu. Onda yeni qarsaq Juni
1: Tursunca uçur verib də anlığaş duraylı, ya?
2: Şunu 22 qaranlıq pasat təbdə 55-də 60 mə atıraqdır
1: 55-dən 60 mə
2: Şunu 15-dən 200 qarsa 15 mə 20 mə atıraqdır Şunu 16-dən çağın CS 35 qarsa 10 mə 15 mə atıraqdır
1: Onmadı
2: 15. Şu 24'teki Guanxi AN Y Plus topkası 67-70 mil katrafında.
1: Macahan Gizer diyen dostumuz da.
2: Şu 24'teki Guanxi AN Y Plus topkası 67-70 mil katrafında.
1: 65-70 mil.
0: Makul. Bu oldu makul rahmet. Yeni bir şıkı maçın bakı.
1: Mannur Ali'yi mi uçur verip de.
0: Lişan'ın ki oynuyordun birisi bakı şıkı maçı 20'nin ki.
1: Buldu.
0: Bu neç bir atrapı da buldu.
1: Nurali 2019 birinci ayının ki şovkı akranlı ihtiyaçtı.
3: Tianshan Narayını Çombazar etrafıgı caylaşkan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metreci öyla bak. Günlük soğukat kılınırdı. Soğukat kılındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre keludu. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur.

0: Kilo 15-16 20 25 kadar.
1: Da John CC deydi bir maç yıldır o kanak bölümde.
2: Sisi da jong. Sisi utır tipti ma.
1: Andı çö.
2: Sisi bir hal. Yangi yıl bir halılığımda oralma bizelmelerimde
1: Nazuk
2: parmak
1: demek için.
2: nazuk.
1: Sisi edin mi?
2: Sisi. Kupalırak mı ya?
1: Hatta. Ocağı
2: sen maktap koyup donan sel inim kapattım hemse.
1: Bunda Guluf dediğin bir maşalları var mı sen?
2: Guluf dese şu iştikman adıgan. Guluf tek yengil.
1: Ayta çakkan mı?
2: Çakkan mı adıgan da aşta bulunduk ya.
1: Oy bulduk ya. Ne kadar bu kadar ya. Yeni ço.
2: Fit digin peyizge.
1: Fit digin mi? Fido şu.
2: Fido.
1: Fit.
2: Hazır bir vasit görürsün ben ama yokcu mu yanı yarım saat dinkim ben.
1: Kürbakay deyip oylantınız ya. Lamando mu deyip baksın deyip Lamando.
2: Lamando. Lamando. Lamando diye Lamando yuğu yüye yedek ilk aksam du peyzi. Aşta alındık ya. Heyvetlik bir hal. Lamando.
1: Lamando mu?
2: Romantik ya.
1: O pasatın o küçük. O küçük.
2: Oy o be küçük. Bu hem hata alışıp kaptı bu.
1: Ay işkisin olsun almıştırası olam da ha.
2: Şundayım ha. Lamando düzümde. Do alındık ya.
1: Bu pasatın aksının ismi setker etmek Magutan dedi Magutan.
2: Özger tutlu ya
1: Magutan dedi Magutan dedi o.
2: Magutan.
1: Yaxşı mısınız ben bugün düşte müşe kız dostumu elip mihmallarımı verip tamak yeyildi digen to. Neyimi tamak yiysek bula. Mihmallarım ninki karan bu.
2: Bilik.
1: Fulivan. Siz kim yardı mı?
2: Evet yaxşı.
1: O bazılığa köpünce adamlığa yaraydı ki bazılığa o ayda bir yarım aydık Allah'ım bak ya müştah kep. Bir adamdan tam duygusu lan. Yani bir adamdan tam duygusu hoşumadık. Şimdi bana bak yaraydı bilik. Muş bilik de bir bilik var. Onu iyisiniz buldu. Andın Laz cisi var karan. Dapen cisi var. Andın mağlıkı dümlümünler.
2: Doğru aşın demek istedim.
1: Nimdi o. Yapma.
2: Yapma.
1: Yapmalar var. Andım seyit durulurum bekçek. Mifense insan lan buldu. Bir iki üç kıl seyit vurup. Mifense insanız mı tek mi? Yakışı buldu. Onu mu oyluş bekleyen karan? Hem işkanlı açı. Emin demin dokçu mu açtı anlaştın için bir hani?
2: Şu şu.
1: Çoğun tamaklarını vurursanlı işkanlı gördüm.
2: Yap bulanmayı kalasını. Ben çoğumuş mifense dediğin az bek doğru oldu.
1: Mifense vurdun ha. Her kıl seyitler var.
2: Çaydın birini buyurup.
1: Çaydın birini buyuruyorsunuz. Mifense dedim iki sey. İki mifen. Ha böyle paranlaşıp oturun. İkinci kağıtı da oturun lan. İkinci kağıtı çıkıp bulunga verip paranlaşıp. Bu ne? Adam etmeydiğen bulungası bu la.
2: Ya buldu buldu.
1: Otur otağızı koyayım tıkma bir kullanın bir kız var ne? Kek gösterdi olmam da.
2: Şu. Bak doğru dedin.
1: İç tarafı verip yoğun olarak ustalık. Meyli edip biz uzun oturumuz da başa oturun lan.
2: Doğru dedin tanız mı? Mesleğim gelip küldüm.
1: Oy ben bu kadar iştahını baştan geçirip nimkıgan nime.
2: Nimkıgan nime.
1: Ma o Honda'nın pit diken maşını size kandan maşına Fido ço
2: Fido Fido
1: Başın bağlamda burada
2: Aç takılaylı ya Ben dostlarımız da hoşçur mu Yıkılıp gitip du Mehmet Ali diken dostumuz mu Yeşe yönden aldı da kıracık Dep size buldu rahmet dostlarımız Paydalınıp gelin Allah
1: Ma 10. yıl Sıyı yıl dep siz Neçin yılın ki İnsanın depesini sopdu ki
2: Şikimanın 21 Pingguang Pingguang
1: 18'den şovku üstüne yemesi var ki ama yani çok ben bağlamam bitti 18'den şovku üstüne.
2: 18'den şovku.
1: Şovku ha?
2: Şovku ha.
1: Şovku adım bir sıvak yani hiç bu atrabı da buldu odaydı o.
2: Mavu.
1: Mihmalarımın orundan açı kanda depesi. Full event'in hınçan tırap karap mansızı. Full event'in hınçan tırap karap mansızı açı. Full event'in ki.
2: Dişa
1: tinçör çansı. Dişa tinçör çansı kırdığa iyi var. Açı ne kılam. Full event bilin açı hınçanın tutaş kalı yeri açı adam. Daha karşınızda bir yüz göründü mihmalarımdan.
2: Duy. Fırçırlığını aldık mı mı otursun canım Fırçırlığına bay?
1: Anladın, ne koyayım ya?
2: Evet.
0: Kulu 19'daki Limpel, Yobalin, Burnout için 25'in 32 atırabdı. Kulu 21'deki Meysanlıkta 80'den 85'in atırabdı. Kulu 22'deki Ritas ESM'de Eşkat'ta tokmaya ulaşırken 220'de 330'ın atırabdı. Kulu 14'de BYD 25'de 10'de 12'in atırabdı. Şuma 19'daki Şavku 80'li kanunluk cizim adıttı 50'den 55 bin kadrabıdı. Şuma 15'den Subaru adıttı 20'de 25 bin kadrabıdı.
2: Buldu.
1: Fista adı bir maşım var. Fista dedi on.
2: Fista. Fista.
1: Kanda olarak duygu adı.
2: Fista. Fista. Bir hıl Pauçu adı gilgi Kuşa alaydı gani John Genci.
1: Açtık mı?
2: Çıkma alayım.
1: Xeyli üstümü xeyli kek kaptı. Anlım akıllı çö. Ne kaçta maçında hareket çan yaptı mı bu çö? Festa dedi o. Ne kaçta maçında bir sonraki aşkı maç girmenin ki? Festa dedi.
2: Festa.
1: Kızılıran dedi.
2: Oo, Kızılıran olsun. Tekim hemsi.
1: Kızılıran. Aşkı maç girmenin.

0: Машина бағалап бәс ол машина бәк яқшы еңі дейді. Дарының ке айды сән. 23-нің ке айды сән кен бұл. Нәсіп біле тұрапыл болды дейді. Бұны бөлді бәтті оқ.
1: Мақұл.
2: Шыны 20-нің ке фейста адапты 55-тен 60 мін ке атырапыды.
0: 55-тен 60 мін ғыч болды ке фейста, ә?
2: Шыны 18-нің шауқа 45-тен 50 мін ке атырапыды.
0: 18-нің шауқасы 45-тен
2: 50 мін ке атырапыды.
0: 45-тен 50 ке болды кен.
2: Şunun
0: zümbünü ki bu balinin arası bir sekiz yani 25'te
1: 30 bin geçe makul buldu. Andıma bu Haybao DM de Mehmet Ali diyen dostumuz yollap size aşkı mı 23 nın de uy da şu lobdu o.
0: Nur Ali'nin bu maşını sıvaki aşkı mı 20 yılın ki 10. evlat sıyı hazır esli zavuz sır müşalette 90 manlı manga maşına dedi Nur Ali'nin ki maşını sıken bu maşını mı yolu vetti ok.
1: Mabır dostumuz Mehmet Niyazi'yen dostumuz 2010 yılının Tianyu Suzuk mı? Suzuk Automatik Hot Tongluk Şik Tongluk bunu mu yollap koyuyor ya?
0: Makul. Minin Fox 15 man. 15 man ola mı ki dedi bayan Fox? Neç buldu dedi ya? Fox'unu bağlap oldum ha?
1: Yok yok yok.
0: Bu bağlap oldum.
2: Şimdi 15'in Fox'ta 15'in 20 bin katı
0: rapı. 20 bin asla oldu ki 15'te 20 bin oldu ki.
2: Şimdi 20'sin ki dağın ADSL'de 65'te 70 bin katı rapı.
0: 65'te 70 bin katı rapı oldu ki. Bu amaçlı. Makri.
1: Mağın maşını bilemsiz de ma eslime. Yici dağın Arteon da bir zırlıkken o CC digen şu.
0: CC digen şu. Abdan mağdım amaçlı. Sisi diye
1: başlıyor.
0: Xotan köçse muşu işkin doktor xanlar gelip Xuanxalu yönlüşten maşallah intayın çıkken tosluş bakken hazır Xotan köçsine koşlanıyla kıvitip de yolunun oturğa bir nese kadap sayı yoldan çıkıp üçüncü körükke oyalınıp çıkanmaydıken uyan tosu itip de şopur dostlar bilik kılanla deyip Niyaz efendim bu çürüyorlar.
1: Rahmet cümle rahmet. Esen can diyen dostumuz Xoca nancan da ademcik ademcik kıracıkken cümle bana. Şöpür dostlar şu tarafta bu sağla eba sağlı boğa dek hoca nancan.
0: Makle.
2: Şükümen onun şeyi, aptımat kodlapta 10 mandın 13 bin kadra budu.
0: Ve makle.
2: Şükümen 20'nin ki sivirtatta 60'tan 65 bin kadra budu. Şükümen 23'nin ki helba diyendatta 63'te 70 bin kadra budu.
0: Makle. Oldu. Ma Lingpao'nun C11'den birisi varken 2023'nin ki ma maşının neçbil etrafı da buldu dedi ma'nın bir bağlı peken basınız he?
1: Buldu. Andaki ma bu mini bağ ma'nın ma bu mini
0: he
1: mini 2014 deptu mihray diyen dostumuz.
0: Cooper ketti he?
1: Aa Cooper deydi.
0: Cooper ke.
1: Bunu bağlı baksın ki ne?
0: Buldu. Mikro'nun mini Cooper neçinci yılın ki?
1: 2014'nin.
0: 2014'nin mini Cooper'lı. 40 min kök alamo aşını. 5 liralık maşını dekine yok.
1: Bunun
0: elik bir kinoda. Elik bir kinoda dan kıç ketken bak maşını bu. Elik tonlanın içeri miyip çö. Çakkan. Kendi gillik yükünü besep. Kendi gillik altın besep. Tonlanın içeri mağandı. Aşı başı şu karamış o. Aşı ne aşı vermezmiş o. İsminiz geldi mi?
1: İsim geldi.
2: Var bir de var bir taş kaylanmıyorlarım koş şu an işte maşın az rast gözdeki tozaşı
1: buldu. Yakarlık şinfu digen dostumuz bizini köre edip diken siz rahmet. Lekin bir bastı görüstüş yok cümü o. Yani 20 minut dinkin bir bastı görüstüş
0: var. Vay bunun çoğu açsızını görüp bak kısma boş bir gap bir şey yok.
1: Ben şıkılıp.
0: Müste açtak aşın açtak köy dağınıp kanıma.
1: Әлі жау үшір жаға, бейліғ шисендік мехмаларымдым чықамды, мән аялымын еп шуәгі барай дегенді.
0: Яқ, мәне чықыды, мәне.
1: Шисенді ек кәжі мәне жаң?
0: Бүйіз, жиырым әт көйім ке аштақ. Деке, үшкі адам, үшкі адам тойып қалдық
1: қызыл алыс. Үшкі адам, о жүйеді, үшкі адам емен ла. Үшкі адам елік күні біз еп боламыдық.
0: Аштақ, үшкі адам еп боламайды, үшкі адам.
1: Аз деген үшкі адам.
0: Оғалла болса, үшкі адам. Қызла болса, үшті адам.
1: Дүй, үшті адам болсын жүмі. Мұқтар қылла көпкен дұсылы.
0: Қарсы, мұнда кіші екілі, дұқпамда екілі тавақ тәк тұған білен, ал чонқұр ауы жық.
1: Дүй, аа. Шықып біз яваттымыз, яваттымыз еп боламыды оқа.
0: Ашына. Үштірпан айызда ауа салқын аптап еоқ деген өшін тұрсын жән әвәтіпті.
1: Рахмет. Нұрнен ке чия 2024 шыботоджи деп сіз елап қойдық.
0: Шыботоджи. Бұпті, бірді бәш дейлік кен, бұл ұлап қойдың.

0: дердің болса. Аңлап отқан алла.
1: Бір қатты сәнет радиосының.
0: Yollarımızdı biz Emre Emes
1: mi? Benim attım oğlum.
0: Program.
1: Program size. Ediyorum
0: mundaş kıdı mekanı. Programımızdı Örümcü şehri Şinhua Cenab-ı Yoluk Cevaşkan Şahsat Yığız Boştuğun Bunatörüsü Allah ile talep kılgan.
1: Onundan başka yana Tırık ve tırık dağlarını pazarık salgan Tırık halkıra su diyecekti şirketi Алайда талап кылган.
0: Эсиз койтан, койот, койдесиз
1: бале.
0: Сал эни онда жакшы боламы, болмасмы деп ойломайчу.
1: Ха.
0: Ондон башка яна.
1: Ха. Тирек батырып.
0: Мында ичиңизден чыгып.
1: Базарга салган.
0: Э, мана. Болду го мана, болду. Э, болду, да, дез ол үстөл ан бол. Болду, ан болду, э, мистак. А. Мистак демекчи.
1: Чындым.
0: Чыдымас. Деп мине деп шо якелек симфо учурылып да ачтакчы. Кызыл таг жолдору жоллар аванка деген үчүн жахан кезер аватып. 2023 жылдынки саптоклук шохан 230 мусабысы 150 000 км. Мау Кемрийдин бирси бар экен.
1: Жолдоп аттык.
0: 23-нинки Кемрий Турсунжан иштик баалайды баскас калды.
1: Ама Турсунжан акаш 32 секундлук якыпты. Абай кылыкы оллы
0: бой. Якыпты, аңлайды. Ол ол ол бой.
2: 2-нче одосы канунлук жизива деп 35-тен 40 000 км атырабыды.
0: Болду.
2: Ma bağlandırdın, rahat etmekte, kendinize zakat çak esiklik olan, işbirt etsin, yukarı olan, sokmayarlaş olsun bu yolda odaktım. Bu rahat etmekte, kendi zakat çak var, şu 2013 kılamış işte onun için, yanlışlıkla özgürlük etti, kendi zakat çak çıkmaydı. İşbirt etmekte, şu 2010'dan tak, 2013 şu aralıkta var. Bizde azı şey yok, eğer bizde işte maşın lazım olursa bizde pasak buldu, bizde konuşmamıştır, bizde tek paket buldu.
0: Guangzhou telefon numaralı mı evet bir an onlu boyu?
1: Ha makul.
0: Dursun canik çöp, 138.
1: 138.
0: 4 tane 9. 01.
1: 01.
0: 42. Muş numaralı telefon kılın ha? Ay Guangzhou'dan tapıda kaçıp kayıp kalsın, Guangzhou'dan tep bir an sız tep birdim orada.
1: Oo.
0: Hoş da.
2: İstimal bizim tepinki, Şiyan'ınki şöpot oldu yoksa bu maşından mazaba toplarsa 70'ten 75 bin kat aldı.
0: He.
2: İstimal bizim tepinki, Linko C11 toplarsa 70'ten 75 bin kat aldı. İstimal 10 tepinki, Minikopur toplarsa 40'ten 45 bin kat aldı.
0: Ne, torba alıp değil mi? 40'ten 40 bin kat aldı de be?
1: Şu dedim ki, onun gözünü hal pişip kapsız, yetişip kapsız.
0: 40'ten 40. Ya onu mu da oylap ne kapaka?
1: Şu, sana anladım. İstimal
2: onun şeyi, Aptimat kodlapta 10'dan 13 bin kat aldı.
0: Makul buldu, buldu buldu. Onda olsa yine bir 3-4 maşın başını yolu yüteyle.
1: Makul ha.
0: Yakşım size, Bauma Senşi'den bir sıvatı 2017'nin deri. 2017'nin ki Bauma Senşi. Bauma Senşi, kaç bu? Onda olsa yolu yüteyle bu maşını.
1: Röşengül'den pinsiye çıkıp gittim ha, deyip Noci.
0: Bunun cevap bir buldu. 22'nin ki... Rovi...
1: Anladım, rahmet, onlu boy buldu.
0: Kim o Roşengül degen?
1: Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Sizlar erlazash qitmini.
0: Uy, men bir ism tutadigan odamni bir unutib ketsam bo'linglar-da.
1: Ochdami?
0: Ha, qiziqmi? Yana qarsak, yaxshimisizlar, riyosatchilar, mavo Griviyadan bir suv ekan-a.
1: Griviya.
0: Bo'liq Saynoningki bir oksimiki ya fuksolamdo.
1: Iliq bir
0: MPV mashina.
1: Ha, MPV buldu. Tursunjonning bir uchur kaptigan. Ben koyayım mı, siz koyamsınız?
0: Siz koyun, siz tarafa koyuverin.
2: Başkımız 22 çeyri, 330 km kilometre mağdurdu. Bu maşından bazar basıp basar, müsaade bekletse 25-30 bin katrafıdır.
1: Buldu, 25-30 bin ha?
0: Nur, şuna.
2: Raysin, daha iyi koşuyor musun? Maşından sen köpkeli için tutuş yok ha?
0: Evet, akıl.
2: Doğayı koyduğunuz yolunu koşuyor musun?
0: Ma gelip, 2 yılda 90 bin yön düşüp gitip tutma, aşağı düşüdü o hey.
1: Şu hazır maşinla.
0: Bak şu da bu mavo sizdeki mamaşına bak şu da

0: машина.
1: Мана Рошенгүл деген кызмы шушу деп.
0: Э, хош конушту. Бир ярды кетем көдөм, бир ярды кетем көдөм мо деген эке. Яна Турсунжандын ке баалыгы.
2: 23 күн гаиет деп топ портмерлер жок калса 110-дан 115 миң турат. Майлы кот калса 85 миң турат. Şu oyyatının ki boğma tenşilatı 50'den 55 bin katrafı. Şu 22'nin ki görüye dıptı 180'den 190 bin katrafı.
0: 180'den 190 bin atrafı gıcı bulduk yine.
1: Buldu, Ahmet. Bulu aldık.
0: Nicat Efendi mazır bu resim evet. Karsak bu Şihunlu mu bu? Şihunlu Gavca.
1: Şihunlu Gavca dedi.
0: Maşallah sel köp mu? Aşta belge mi mahu?
1: Aa, hazır.
0: Maşallah sel köp.
1: Dövye, 7-10'lin 4 minut duman dike.
0: Şıkılıp işte döy diye yalnız bir kıl aksak etmiş. Şikimin 11'nin ki Tiyanyu kolxot 57 mağını mağın kanç bul bozu bula deydu.
1: Yolluyor.
0: Ahmetcan, çorunuzunu yollap koyduk
1: hamsi. Canım deydu o gini.
0: Bir bu hala baksın.
1: Şıkılıp. Baha altıdığan dostlarımız bozsa bir 2 minut vaqtın çan tutunla. Vaqtımız az kaptı o dostlar.
0: Andıma nam kulaktan kulak etken pulunuzdan tecaydıgan Molly Girin Abdullar'dan bir tavsiyeler var. Şu tavsiyene siz bir.
1: Makul.
0: Etküzüytem siz.
1: Buldu. Avtomobilning batareyasi so'qilib ketgandan keyin remont qilish narxi taxminan qanchalik bo'ladi? Yangi energetik avtomobilning taglik batareyasi so'qilib ketgandan keyin remont haqining bahosi muqim bo'lmaydi. Remont haqining umumiy bahosi asosligi ziyonga uchrash darajasi, remont qilish yo'li va avtomobil batareyasining sig'imiga bog'liq bo'lib, baho farqi cho'ng bo'ladi. Batareya qipi yinik darajada surilib ketgan, o'yman bo'lib qolgan, o'ltirishib ketgan bo'lib, elektr o'ziki sovutish turbi yo'li mukammal bo'lsa, faqat qipini asliga keltirish, qaytadan yemlab suv ötmez kılıç ve yukur besimliğe tok ötmez kılıç bu iş tek şürüş ölçeş elip berildi. Remont haqqı tahminen 1000 yuandın 4000 yuan gücü buludu. Eğer sokulup getip su bilen soğutuş turubu yolu buzulsa, kısmen ziyan uçursa, kısmen kısmını remont kılsa, xıracat umum yüzlük 3000 yuandın 9000 yuan gücü buludu kendisine. Eğer sokuluş iğir bulsa, batarya özgünün şekli özgürüp suyukluk yıkıp kese, batarya boğuç kurulması bozulup, ısıqlık kontrolüqünü yok dışı hapı mevcut buludu. Köpüncü vaqtta bataryanı almıştırış gerek. Küçük tipteki aylarda işletildiğin tokluk avtomobilinin bütün bataryasını almıştırış haqqı 20000 yuandan 40000 yuan gücü buludu. Sap tokluk avtomobillerinin bataryasını almıştırış haqqı adette 40000'dan 100000 yuan gece. Yukur derecelik sicil yürüyüş müsabısı uzun avtomobillerinin bataryasını almıştırış haqqı 100.000'dan 200.000 yuan gücü buludu. Köpünce 4 astukkalları bütün oralmını almıştırışına tavsiye kılıdı. Bahası adette 3. taraf yeni energetik avtomobillerini remont kılıdığan dukkallardan yukarı buludu. İkisinin baha farkı en yukarı bulganda 30% giyedudu. Şunun alayda dikkat kılış gerek ki sokuluş taşkı küçüğü hadisi gitave. Mutlak köpsendeki ahvallarda əsildeki zavutuna batarya süpet kapaltıdın bahraman bolğulu bulmaydı. Remont xiracetini özü tölüş gerek. Avtomobil zeyni suğurtu seti alğanda bu yukur somuluk çıkımını suğurtu şirketi tölep berdi. Dostlarımız müşuhçurladın önümlük paydalan qaysla.
0: Suğurtu seti alsaq, ama bir kısım zahım boğa vaxtlarda suğurtu şirketi töleydi degen gibi.
1: Şu.
0: Aşınakken. Amda avtomobilning ki batareyasining ki chiqimi mu ravro chiqim kanji mu taqqi almashtirish masalan soqilib butunlay almashtirish to'g'ri kelsa
1: kelajak pul ketadi ekan. Shu.
0: Batareyasi amda to'liq avtomobillarga nisbatan
1: amda. Chinida uning qon tomiri demdi
0: qotdi. Ha, aytdi. Jeni degandek-ku, ajoyib ekan. Batareyasining ki egallagan pul so'msa nihoyat yuqori bo'ldi ekan juma ma'lum.
1: Shu. Oya paydanglar do'stlar mashinalarni.
0: Bir qism shu Oydon qul yollar deymiz, bulubmuş avtomobilning tagligi tiyib qaldigan. Masalan bir qism kichiklardan kechib o'tish deymiz, mushta vaqtlar kelgan chaqda sal bir motok, mayliq mashina deb kuni qolganlar bo'lsa, o'zanglarni sal tutib olib, g'ort-g'ort ma taglik qismlar tiyib qalsa, demak batareya qismi shu taglik qismida bo'lgan ekan. U zahmi kuchursa, uning remont haqqi qilib olam pul bo'lib ketdi degan gapda. Şunu onu dikkat etsek olduk. Ama 2011'nin ki Tiyanyu Kolxot 57 mağını mağın maşını yolla pedik.
1: Kadriye. Asır kayıt durup da dursun can. Ha yolla pedik aşını mı?
0: Anlayla anlayla hemse. Ama şıllan bağla bu ağır şeyde.
2: Şunu 2012 boğma kaydette 75'ten 80 bin kadar aldı.
0: 75'ten 80
2: bin kadar aldı. 2016'da Golovkat'ta 35'ten 40 bin kadar aldı. 2011'de Tiyanyu Kolxot'ta 67 bin kadar aldı. Şunu 22'nin ki görüye dıptı 180'den 190 bin katıra bıdı. Şunu 22'nin gayet ettip de korkma yerler şoklarsa 110'den 115 bin katıra bıdı. Maylı koplarsa 85 bin katıra bıdı. Şunu 17'nin ki boğma tenşil dıptı 50'den 55 bin katıra bıdı.
0: Buldu. Hem diyelim aşınsını bağlı dedik Allah olsa bir vasıtasız.

0: telefonlam kısa. Bir yaşarak bir mesle tüvegen bozsanız hem size. Bir 138 4 tane 9 01 42 138 4 tane 9 01 42 diye numaradan alaklasanla buldan. Esleme gelme şu çişini yukuzdan mı kapat belsek kanı ola.
1: Bireyli.
0: Esleme telefon numaranız ve isminizle evet den.
1: Derhal yollan hem.
0: Kadir ya bir anı küçürüyle bunun iki bir yolla besin.
1: Esleme telefon numaranız.
0: İsminizle yollasanız çişini yukuzdan mı kapattın birini bir el. Çişinizle bir yukuzup be.
1: Şu tekhim mabi o çin bağdaki dek iyice arap külerleydiğen bulursuz. Da çişinizle
0: yukuzdan. He şu okşap kaldı aşı. Aşıdan bir okşap kaldı.
1: Emiz.
0: Evet on tezine evet on.
1: Buluncu mu bulun.
0: Örümçilerin kelgüsü 3 günlük hava ayak balığı bir karayımız. Örümçili bugün gündüzden geçici varlıkta hava bulutluk oldu. Temperatura 24'ten 34 Celsius'a gradusçı. Ete hava bulutluk temperatura 25'ten 35 Celsius'a gradusçı. Muşa'nın 14. günü hava bulutluk oldu. Temperatura 25'ten 36 Celsius'a gradusçı bulundu. Hava ayak balığı yok kırkı da kimse.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altımız hemen.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi boğan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin 6000 derece gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alay dikkat kılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: Annapolis'iz.
1: Olmaç 174, yollarımız rava.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Tüyümlük radyo aldırıkı dostlar, tordaşlar, hemmalağa otuz salam. Çin kalbimizden çıkan samimi salamlarımızın sizlerge ulaşılan birge programımızda başlayıp getti.
1: Şundak tüyümlük dostlar, hoşçalık ilikide bir hatar uyguluk kaysılar.
0: İşlerinle otuzluk neticilik bolsun.
1: Yol yürüyüş yeriyanda yolukkan kandak meseleler bulsa, soruyduğun sual meselahatlar bulsa, bizle ortaklaşsanlar buludum.
0: Biz bu en zor tırışçalıkımız bile sizler için bu lazımet kılımız.
1: Doğru değildi.
0: Adılca ablamı da sizlerge otuz salam.
1: Kunduz Aytor dedin sizlerge salam.
0: Hoş geldin dostlar, radyo aldırdık dostlar ne? Bu şu tordaşlar ne? Teklif kılıydım da.
1: Teklif kılıydı dostlarımız, kaysi yollarda kitap atısılar, yollarının ahvalları kandak bizge. Her kaysi yol bileklerden yol uçurlar besenler buludu. Onunla başka katlaşka soruyduğun sual meseleler bu sorsanlar buludu. Köngüllük, ehmiyetli kişi gibi energiye verirdiğin, rıgbet buludiğin yakşı. Hikayeler, sözler, bosa oturup koysanlar buludu.
0: Doğru.
1: Bir şey vakitinde bir kımmetki iyi kılıp, bir köngülük ötküsek de oylayımız go. Hazırın oğuzda doyun şüphekho içilip buldu ya. Bana biz bunu içip aldık. Doyun şüphekho kırıp dostlar, radyonu kügeç anlanla. Muşu radyonu körüp anlaş çariyandı mı? Sizlerle oylumağın koçalıkla, mukapatla, talayla kip kılışı mümkün.
0: Doğru.
1: Çinci amırı 1074 koşu basanlar buludu. Hani, merhamet.

0: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çiniqiş üyde terligidek çiniqsınız. Siyapet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle yapar. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilteleksiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekişirikli'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
1: Anla batkınınla 107-4 Katnaş Sen'at Radyos'tun bir basta anlıkalı batkan yollarınızda biz Emrah programımızın.

0: Ana bir yıl yetti dükkü kışkadın yolu kürü. Para kavşan ki aldı tükürlüğe kışkadın istirahman.
1: Bulu rahmet. Yine uçurladığın Yasin Can'daydı. Hazır Peyzabat'ı durup anlayıp etipti. Onu da kim şu nemedeki doyundaki dostumuz mu? Hemen kağılıkta dedi bana. Kışkada, kışkada baza yolları koşuluyor da ravan dedi. Varısına uçurayım.
2: Onda olsa mı şu dostlarla bir eslim karakterlik küyledin sunamdı.
1: Sunsak ultim o nakşı kısıkıp kalam değil mi?
2: İşim olmaydı.
1: Hazır uçurup etsek anı kim?
2: İşim olmaydı. İşin bulam diye.
1: İşin buludu.
2: Meylemiz.
1: Bir neç uçurlardın Beyrutli anadakinin aslam karakterli güzel nakşlığa kulak salımız. Yani uçurlardın bayın ayısı durup anlavatkan Yüsen Musa karşı alımız. Sayma Can Tırap'ta, Sayma Can Tırap yolu ravan dedi Abdun uçuru. Onun başka yine Şisen Kavca ravan dedi. Kanunluk tur taksida. Şunfınçı kıra denizin tutkulu bulamdı bildi kal deyip begen bu sanladı. Onu iltimas kılıp açısız mı açtarak bir işleri var ki? Buluşu mümkün. Siz şu telefonu meşgul atıp açısız ki onu. Mehmet Ali dedi, ben Kaşkaya şehir işini anlamadım ben dedi karşılığımız. Kaşkaya şehir Xandı Yıza 8. kat 5. mahallede üydü durup anlamadım ben.
2: Çocuğun ma doyunduk dostumuz çözücü zıgıcın değil mi? Cahşıcın emez. Çözücü cahşıcın da hepsi zıgıcın.
1: Zıgıcın.
2: Kaç yılda şınyan kılınmaz demek için sizde hazır. 6 yılda. 6 yılda bir almıştır varsanız burada. Başına edilmişsiniz işin olmayı tesir olmayın.
1: Kurulu ayrı durumu da Xeride saklap anlavatı mən avanlayıcı salkın deyli kuruludun dilişat. Rahmet. Lantiyan degen dostumuz mu mana? Ucuma. Güz.
2: Nemi çöre? Biranlı sen çöreydi geç. Biranlı ma bina saldığın kırayla 30 kıvetle uçturdum değil mi siz?
1: Kıra ne ma ve?
2: Kıra ne?
1: Bir şey mi koymaydı ki?
2: Ben pek gençliyim. Kaçan biralık maymak git edip çöre. Bugün pek bir hatır ki hem
1: de. Doğru.
2: Çın buludu ki. Öyle ki binaga bir mi tuşuyduğum da kıran bakım. Kıpkıdak bir yerden sanklaaap da tatip etmiş.
1: Kaçaş iğırlık olamda iğirlik teki deptiken ırkıl tesavvur kılıp.
2: He ben kallamda kaçana keyinlik elik bir simot var töttal simot. Kısıklık. O şunun biraz pes küçüp gidip. O atırıp ki yondap mondap gidip. O şuna yansırayım.
1: Ahmet doğam da o
2: bir hatta. Dikkat kılancı mı?
1: Kuşça da anlavadım he. Dedi o Şinfurin Şah'ın uçuruya. Ma bayam kıç uzuçı doğruluğa çöndürüş berip bolduk o dostumuz doyuğum hati yazıptık.
2: Sögü kükte olsun ken alem namlık nakşını sunduğun bolsa anla bizge. Kalbimiz ve bu alem sögü kükte olgan bolsa muhabbet nimi digen uluğ. Dip uçur yazıptın nice etken.
1: Belenge boptike boğumuza. Sel durup anlayımız he. Dostlarının taleplerinin uğrundayımız.
2: Taksi şengancın jürt jürtlerde okşumaydı ki. Ürümçinin 6 yıldı ki bizden kaşıkaydı. Akır çoğu.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cəmətnin şərfi. Bir xeyri şəhər nurgun pulğu yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürüş yaşamətlik turalğının paliyyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü də azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqiş üydə tərlikidə çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cəmətnin yaşamətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işitdənəysiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirik'in yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
2: Ondan sonra dostlarımızdan köngül aramığa muhabbetlik küyledin. Eslime namlık nakşini o zorunlağı sunumuz. Bu nakşini yine şu 80'in yıllardaki yaşlıki 80'in yıllardaki hep kalan akı edillerimizi sunumuz.

0: 104.4 Patnas Sənət Radiosu.
1: Şunaq, düşdük yollarımız bizim rap programımızın şiltifa qallan maqtaydıqan dost buradarlar bir-birgi tavsiye qıldıqan İsil Abdul. Fokı Abdullari alayı talep kıldı. Onunla başka Şinjan'daki en isil temli izdeş faaliyetimizde biz Akhmer Vayet Unyav Gürüş açıq sularını işiltip, mekmalları üzülmeyi batkan, mekmallarının köyünlüğe eğizgit etişlik tamakla bilen köyünlüğünü ufutu batkan mekmallarım aşkansın tavsiye kılımız. Fulüven bilen Kınçan'ın kesken yol eğizgı yeniden mekmallarım aşkansın etişildi. İşçi bekme katta, bekme katta. Kadem taşırıp qağa izle.
2: Başınıza tordu küçüler kara bakayla ha dostlardan shopping aldı küçüler kara baksa Ürümçi, Tianchi za, Tianchi zayan hay rıma dep.
1: Sık sık.
2: Sık.
1: Lakin bugün bize bir salkınçılık
2: var. Lakin bu kelgüsü bir hafta 10 günde yine rağırız 35 celsiye gradustan düşmeyek azalsan ha.
1: Doğru bugün 34'ke bugün sen salkın Ürümçi'de.
2: Onca bek egzemez. 18 qavat bir xatar. Ko'ngil bilganlarga ko'pdan ko'p rahmat dedi. 18 qavat.
1: 18 qavat. Tasqaldan bir poat qilib bo'yamchilik bo'lgan. Tasqaldan poat qilib bo'yamchilik bo'lgan degan.
2: 18 qavat egizlikka.
1: Ha-ha.
2: Undoq bo'lmaydi adilja o'zimiz kunda necha qatim tekshirmaymiz. Qurilish shirkatlari 10 kunda 15 kunda qararlik tekshirib turdi. Naydi bir xatar.
1: Chiqib shuna bo'lish kerakda.
2: Bo'ron chiqsa pullanishimizlar lan degan. Da shamol bo'ron chiqsa ish qilmamizlar ya. Pullanishidganda.
1: Azroq balkim bo'ron sal kuch kerak bo'lsa, ma qaysi yo'lni bilamidim deb bu yo'l ma'lumdim yo'qki. Ha?
2: Ölümçü çakılık yukarı sürettik taş yolu.
1: Dölet.
2: Dölet yolu. 711. liniye Lopnur bölükü iki.
1: 67 kilometre yolu bölük şuna mı?
2: Ölümçü Lopnur yukarı sürettik taş yolu çüşüp sizce mi? Yani yine Kalbınur Hanım nimdeydi. Kulcunan radyosu konuşalım. 8. yana 13. günü. Bugün neçe?
1: Bugün 12.
2: Evet çüştünkin 10 yıldır dedi kentte.
1: Nur.
3: Şofar birisi. Şihon, harbi yolları koşuyormuş, Ravanka Şihon, harbi yolları kalkan normal, dazgır etse, ötür et maşı yok.
1: Yeni burada.
2: Şıda Fucun, Şıda Fucun Ravanka, selam.
1: Ögüllükkünün avarayı, məlumatını bervetken bu sanla da birimiz, ama ögüllükki 25 Celsius gradusun 36 Celsius gradus kuşu bulu diken, Ürümçinin temperaturası. Kandak?
2: İkinci yol tıraktın. Keler yönlüşte tahtı körük kızılçırak dokusu sızıklarını yenilip besop diker dedi Musa Can. Buldu. Mane Kaşkayar'daki dostlar yolluydu. Nima Kaşkayar'daki katnasakçılarımız yolluydu değil he.
1: Ben Kaşkayar'ın yollarda piyikarap yürüp anlavadı ben. Dip kargay taksi kız. Piyikarap durup anlamasınız suyan çıkıp. Bugünkü vazip orundalmaydı. Adılcan Kunza yaxşı durduğunlu mu mən Qashqay şahitçi qadim şehirde tamakat keş anlavadı mən. Hava salqın Qashqayda dey. Nurbiya xanım rahmet. İkinci ultraq Musa Can'ın uçurğızı qardığınız. Muşu kranın yendin ösəm nait itik ötüp keti mən. Pəmləb. Pəmləb. Ha yaxşı.
2: Azal əbət ütüləyim mənə. Qashqay.
1: Bak yuli da bazadın toz can maşalla be köpte de abdun uçuray. Cahan Kizer.
4: Projek kup kup yolu süre konfulu zonu doktor kama bir abi sözlüş var. Maşinin tanıdı.
2: Bunu da rahmet.
1: Muhtar Bekti.
4: Ben Muhtar Bekti mi bu tutalı? Yaş idik, gül idik, tersi de gizek, kırdık, kırdık, helbir de gizek. Ben bir pet attı boynu etti.
2: Mana, mana.
1: Bir parça qattiq oynat, yolg'iz o'ynadingiz muxtarqa?
2: Yolg'iz tans, yolg'iz kishilik tansa.
1: Lekin yolg'iz kishilik tansim qizidek.
2: To'g'ri.
1: Shinxua janubiy yo'llar qo'shniyada ravanshida ko'nchang tarafga o'tsa deydi Nijat Novchiri. Lekin putqida soldigan ishlar yo'qdan, ha?
2: Shinxua janubiy yo'llar qo'shniyada ravanshida ko'nchangga o'tsa deydi Nijat.
1: Ha, japa chektingiz. Ha, yana uchurlardan Abdurishid efendim deydi, Adiljon yaxshi turdingizmi? Men uyda anglayotmadim, ha. 12-chi slanikini anglayotdim. Saqlanib qolganini anglayotdim. Telefonni anglab sizni bilmayotdim, men bir javob qaytirgan deydi Abdurishid efendim.
2: Lantian deydi, shamol chiqsa pullanishdi bu kran. 6 balda yuqori shamol chiqsa mashg'ulot qilmaymiz. Qoidasi shu. şamal bek çıkıp kesse yeğ derhal yeğ şu olumuz yeğ çık gitmiz dedi bana.
1: Ay kılı uya badaydı öyde öyde mi tamak kıgaş anlavadı mən yol xavir birey desem. Ha, yolu yaxşı öyde onu istedim mən. Şunu bəhmedim lakin anlap otadım deydi. Aslı mən onu şirin.
4: Kaydarak aval adılca yaxşı mı? Kuntay sizin yaxşı mı?
2: Yaxşı rəhmət.
4: Muşu tıkkuduktun babazar kereçe ve efendim kıkaz ravan kencimi. Uzun bakta görüşüm güle yukat kestiniz. Cam konulanlar mine.
2: Hey rahmet cümo sizge.
1: Aslı mən be kız duduk siz ne? Ne alak etken du de. Çık kız da ketuk ha. Bülüp bilmeyiz de ketuk siz ne?
2: Cay, caylar ki dostlar, uzağınlı şiir tutur bir baksanla kanda ulan.
1: Hey, bum bulduk yara.
2: Muş her jurttan anlamadıkan dostlar var ki.
1: A, kelpindeki dostlar boğan bozsanla gupek peyiz ulattı. Kelpindeki dostlar.
2: Kelpindeki dostlar buluşu mümkün. Güçün yolda katnaş...
1: Tutur bir bakam
2: sizde. Orşan şiirisi yok.
1: Yok, şu normaldan ha. Kuruldu normal adetten.
2: Yani kendin aksu...
1: Tutur bir bakam sizde.
2: Orşan şiirisi yok.
1: Yok, şu normaldan ha. Kuruldu normal adetten.
2: Yani kendin aksu mu normal?
1: Ya aksu, ya aksu da aksu'nun kişi üstü dışında peyiz çıraylı kanlındı.
2: Mesela kurulunun aksu kuruldu. Aslında sen belki şivi yok kalıka. Ne mi bu hem de? Ma gap okşumaydı mesela. Ayızıga mayızıga dedi kan. Gap bu mesela. Ayakka mayakka atrap matrap diken ayızıga mayızıga.
1: Kayada kuruldu mu?
2: Kuruldu aksu. Hem de o kelpinden şivisi hem de hakikaten...
1: Pek özgüce.
2: Özgüce. Paraklanıp durdu mesela. Hmm. Kucağının ki ergen. Ay atrap yutup kesek. Kaşkarki balla. Gel kusu. O kavaldek. Yani kendin ağa düşünün mü bana?
1: Doğru. Ma bu yıl konuşan taraflarda maşallah bir az köpteydi. Kıdayı bir o. Yani uçurlardan kanı karapakılı, dostlar, avaz kıytınlar, akın bayan kıyaptırımızga. Dağlıq donlar, ravan deydi, rahmet. Haa, Kunzay, yakşı mı? Siz bilip aldım.
2: Yakşı mı siz, ben bilip aldım. Bugün
1: Nekmeyden anlavat, siz çok umabdır işte efendim. Onundan başka dağlıq don mu ravan deydi? İşte bak öyle dağbaza, tozcan liniyede maşılar bir az köpken. Doyundaki dostlarımı riyasetçi, cepa çektinler. Mən aksudu turup anlavatdı mən. Менің бувам ғолжыды тұрып аңлатыды, бұрын ма бұ радиодың аңлайды, азыр телефонды аңлайды дейді. Мен Хотенден дейді.
2: Сіздің бұңыз ғолжыда, өзіңіз Хотенде?
1: Яқ, ішкен алу құча. Азыр телефонды аңлайды демекшіке. Абду Хелил есімдік аңлау құча. Ма бұ, мен Хотенде деген достымыз, бі деп сім қойған достымыз кен.
2: Ма бұ, Шыппин Хауда, Шинфу ханым бірлеген чөчір елілапты ке, беншір бұ. Ma salam kof siz ne mi yolladınız encür mü cücür mü de kısparanız
1: ma bu ben bir keçe bir adam yalğız tansı oynağanın kanda paydalıq tarafları var deydi cik paydalıq tarafları yok pekat putunuzda ayıqınızda da sıvamaydı şu
2: Turpan Hoyan sen dağla yutup üçüncü de oturup meyirgen dostumuz bana Luşan Duçı Ting Bişalayın İcu Koçuba deydi
1: Yalqın dağıtırıp anlatkan dostlarımıza. Boran taksi dedi, minin maşinamın labas çatak buldu mu? Şıkıp avazınlı gajguş, gajguş. Sey korkan dedi. Boran taksi onşına, labasını onşına. Derhal onşına.
2: Kaşını öfçürlüğe, oy, vaxtı şıkıp da.
1: Vaxtı, saatimiz doğrulu balaylı.
5: Бейджин вақты саат 14.
6: Бір ғеріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лунчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәбләк сіні бәрпа қылынған али дәрічілік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнек еліңған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәтік биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интілдіған есіл олтырақ райондың өй сетвіліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Чинжан Юэхау өй жай чәкшеркінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125

0: hayat.
1: Hayda rahmat.
2: Yine uçurlardım Mahmutcan Mehmet deydim. Men mu mana akka bizden çoğunlarının, dadamının samsızın ilgisi var ki. Hazır mı Çin'i bak meclisi karab mağandım. Dadamının samsızın ilip, öyü gidip arama deydi. Yakışı öptü bana dadamının samsızı rağırsız okşaydı. Baba da kovu bozu rağırsız okşaydı.
1: Ben yangı oturaptım maşallah köyüp de resimde kuşur evetip size. Ablikim sayıyatınız yakışı olsun ki onluk. Şinhua Cenubi yolları şunda ravan deydi Abudu deyen dostumuz. Ma bu tiki şakı mı akı amay püşürüp besen. Bu oğlum mekbe yaptığınız demen mi?
2: Ya kegen Dongbay yangı kegen balla. Dep koyuluyor mu şimdi? Ma bu şakı amay durup püşürüp besen la dedik ya bir şey çıkı. Bizim bu yerde icar tölep. O şu materyallarını o şu baza şahitçik çüşmüş dağının ışığı çıkıp yünürümüzün çıkırıp kıpesek müşte deydi kademli va deydi anlaşmaydı
1: doğru emez ko amca oğlam ticaret kılış gerek bu değiş gitilgen mesele emez diye asıl deymiş
2: ekalli kaydı ko mesela bir küçük günü neyesine ip çıkış mı o şahitçik çıkıp dağının ışığı çıkıp pışırıp sizlere okşuğudak şu şaraitte bir yigidek nesini aldığını koyup egendik onun azırak bir emgek görmüte yu hakkı buludu. Onunla kısıp hem de onda kadar mı da çıkma öğüdükten falan yap yap yap erik uyku verip da putonla çılap cürala deyip ketke yakışı. Şu ne ama?
1: Şu emez bu yel emez her kandak bize ticaret kurup kayagam sırtın onda ekirip kısanlam toğrulmaydı o. Ticaret şekli özgürüp getirdi o. Hem iyi bir hem de tatlı durum üzerinde yaş gördük hem de nesle hem de onun yol koyuldu var kanak yedi.
2: Sert durdu valla onda. Sert durdu. Şimdi kan çıkarken çıkıp bunu töyle yap şimdi ama.
1: Şu emez mi?
2: Üzerinde huzurluğunda bana kıksızlığa mülazimet kakağı adamlar mı böyle adıgı çıkardı.
1: Hani Musa Can hakkımızdan bir gibi bakken.

0: Adilbek, kunduza yaxşıma.
1: Yaxşı, yaxşı.
0: Topdan qudumuna bəyənməyən məsələ xəridavatı, hazır nə öyük qamət gibi malı. Ma yanı vaxta karakterini ütürək buyurgan qotun, hazır həndə. Şündüyün günü belən bolab, tamaklı vaxta da çürək.
1: Ne?
0: Qoy boldu qınmay o sıranı. Qotun, tamaklı vaxta çantılan. Oy hoy, ma belən bolab kiptardı. Ne turak öyle kaldım müsaade. İşte yengeleri kotuğuna, orama, kullayma, başkırma diyeceğimiz çok heyzeb kadar. Kaptık işte işte kot geldim abi. Ayrılma, o yetim sağlığı da çıkıyor, tamak işlerim neydi.
2: Tatil fırsatın paylanıp tamak it bir ütüp duğumuz acınka. Tatilde tuşup kalsın yine aldıraş yapıp kalıdı. Belkim çüşleri itip bir emeslik mümkün etken keşte teyarla pegen bilin.
1: Şu
2: Manda yerler var mesmo.
1: Yine uçuyla karapakayla karvay bu. Elkem canını öpecek miyim süzgemde.
2: Bizi kere ihtimalla. Ruşen gülün var mı o kendide?
1: Elkem can bilen görüşüp de karvay mene. Yaxşı aylanlar, yaxşı gönüllük sayat bolsun. Onda olsa yine uçurlarını şunda oyunluydu mu da o karsak kege uçurladın?
2: Ma bu tohurmayan çıkıdığan aşkanı şu mu?
1: Doğru.
2: Mekmalarım aşkansın. Ne şu? Ma şisendiki de tohurmayan çıkıdıkı. Ma davan peylu da ma bu fulibenden yınığı içilgan mekmalarım aşkansın da bunun da tohurmayan yok genci mi? Kani ravan taksiyenin uçurayım.
0: Bir yıl yetti ses, yol kavrama, çarmak yolları falan seni.
1: Akıl.
2: Ablacan.
3: Azıca, kumduza yakşı mı?
1: Yakşı mı? Azıca,
3: özümden inirse.
1: Hoş.
3: Diyakengi bağada, paskam kırmasızda. 25 kilometre çelikte, paskam 400 anlayıcı mı? Şanhay digen ama bak. Bir kırıp katmaksız, hey, 400 anlayıcı mı buna ya?
2: Buda, he?
1: Buda.
2: Buda, çukkum aş biri yapmışo. Yekenge taza, bayamkı, turgunca ağınınız bilen taza, he? Cülhan'ı aldı da maşallah selpel köpte tur taksi ruhuz yandan uçuraya.
1: Onda olup gitken bolsa yine uçurlarını yanılı yutup karali. Şişendik oranı ne de, depsiz tın fında çiçör çayı edemez az bispire yaşın. Doğukhanksınız aşağıyla barsınız, değil mi?
2: Aşı bu içe, aşı izbegen hatnada doğukhanksasınız, şu bu iç basınız buldu, Andas bey azraq bir elanladım bir anla paqalı.
4: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurgun pulğu yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürüş yaşamətlik turalğının faaliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidə. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülü də azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqış üyüdə tərlikdə çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bolıdı. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin yaşamətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan pəvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyni 4 yataqlıq qılıb işitdəlisiz. Faydalanış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirike Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinqan Tianshan birinci numarlıq turalğısirike otdırhal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü gerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirike Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinqan Tianshan birinci numarlıq turalğısirike otdırhal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü gerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Mu? Bir pun pul qajdimaysiz.
1: Baya bir münce soğat buyumunun gibini kıldınız. Bazı radyo anlıqçı dostlarımız belkem tuluk anlımıgan ya ki isi tutvalanmıgan buluşu mümkün. Yemir kıtım depirem siz.
0: Buldu. Oldu bilen 1388 uyan komitedeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Üst sekot ısık su çüydü, temperaturunu 5 kodluk tanşaysız, 45 gradus suda süt dalgını demleysiz, 65 gradus suda əsəl eritip içsiz. 85 gradus suda kahve demleysiz, 100 gradus suda çay demleysiz. Ettigen kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çükende bir piyalı kızlık çay içip ardıkınızın çıkırsız. İşkinciden, menpi iyoluk çaş kurut kısa okulumuz. Bu nuskudaki çaş kurut koç ısçıl eksport kılınıp gelgen süpti yakşı. Üçüncüden, mikro besimli kazan soğukalımız. Tamak tez pişidu, təmi özgürüp getmeydu. Bunun kuşup 399 yan komitedeki yel kazan soğukalımız. Eminla bilsile, yel kazanda kaxla pişirildiğin tamakdan hemisini etkili buludu.
1: Qarğanda bugünkü itibarlıq faaliyette soğukatla hakikaten köpken, he?
0: Şundaq, 1-5-09 Şiyu Şençen yürüyüşlük su tazılığışını 30 gün haksız sınav işlisiz. Yarısa epkili pulunu iğa 199 yandan 13 ayda tölep olsanız buldu. Ösün ve resmiyet tak ilinmaydı. Bu kettim aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüş özgini 3 yıl haks almıştırış. Su tazılığışının süpidige 3 yıl, yadroluk zapçaslarının süpidige 5 yıl kapalat kılıç itibar edin bəhrəman buludu. Kızıqlı niyə telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929
1: Örmətik radio anlıqçılar, bu qatımlıq proqramımız axırlışı aldı da Qızıq Liniya telefon numarını yeni bir qatım dəb birək. Qızıq Liniya telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929-ға dərhal telefon qılıb, əqsiz işiltib sınap eqin.
2: Anlıq batqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'dan Beybasta anlıq qalıb atqan Yollarınızdı biz əmra proqramımız.
3: Yollarınızdı biz əmra proqramımız.
4: Qadirli bir proqramımızda almış adıda anlıq batqınınla Körü batqınınla Şincan Radio Televiziya Stansısı
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun
4: Yollarınızdı biz əmra proqramımız.
5: Şuna bu proqramı dostlar İşil tıpaqalla mağtaydıgan dost buradarlar bir-birgi tavsiye kılıdıgan Esul Abdul, Fokı Abdul'ya alay talep kılıgan. Onun başka çütük yollarınızı biz əmrə programımızda, Şincan'daki ən esil təmini izləş paliyetimizdə, Ahmervayt, un, yağ, gürüş, açıq sularını işiltip, mihmallağı tettiği dək damaqları bilən mihmallağı ali mulazmət kılıb atgan, yemişu. Fulivanga yengidin etilgan mekmallarım aşqansa alay tavsiya qilamiz. Berib tamaqlarga eğiz digib, ko'ngillik yig'ilishlarni qilib kelsanglar, ichimi bak chiroyliq güzel do'stlarga alay tavsiya qildik.
4: Qani undarsa do'stlar, davomli uchuringlarni yezish orqali programmamiz qatnashsanglar bo'ladi, ovozli uchur bergaysizlar. To'yin shopping oldigi do'stlar, xatchilab inkasiyasiz qaysizlar?
5: Shunda, shunaqa. Sen kegen uçurladın yetküzümüz Nur.
6: Dost, Cenab-ı Yollarım koşuyorsun. Maşinsel köklerin için tutuşuyorsun.
5: Bu olur Ahmet. Marti de pisim koygan dostumuz.
6: Abi Cenab-ı Yollarım kegen bile katkılanmışsa. Öyle Leyen Kafa Hanıs'ta, öyle Unzavut'ta, öyle mimarların bir de tapanmay.
5: Şu. Özünün şu uğrunu deppesi mi, şu uğrunu kemi hepsilemez mi? Şey kesenle buldu.
4: Bu da.
5: Bu da. Bulaq peşi koçularda maşin köp, Longchan koçısı xeyl rabalışıp kaptu dedi Abudu, rahmet. Ma nensen terepki manga yol, şunu da rabal ke mana, nensenge mınıptu dostlarımız. Kani. Dostlarga yetküzdüğün bir mezmulla ba, aval avaraya munasede kuşur bakay, şunu bir yetküzü değil mi?
4: Hoş.
5: Müzikiniz bir ha?
4: Hoş.
5: Sekizinci ayının 12 günü keçiden 13 günü kündüz gece, Şimali Şincan'ın garibi Tarbağatay vilayetinin tağlıq rayonları, Şihanzı şehrinin cenubideki tağlıq rayonları, Örümçe şehrinin tağlıq rayonları, Sanca Oblasti, Cenubi Şincan'ın garibideki tağlıq rayonları, Xotan vilayetinin cenubideki tağlıq rayonları, Aksu vilayetinin tağlıq rayonları, Bayınqonun oblastinin tağlıq rayonları, Xumul şehrinin Şimali Qatarlıq Ceylan'ın kısmen rayonları da azraq yamğur. Dıngız yüzüdün yukarı egizlikteki tağlıq rayolada kar yığıp, yukarıqı jaylanın tağlıq rayolanın kısmen jaylarda otırhal yaki qattıq yamğur. İli Derya Vadisi'nin kısmen jaylarda kar yamğur yağıdıken. Janubi Şinjan oymalıqı Qumul şehrinin janubuda 5-6 bal qıypaş şarıq şamalı, 7-8 bal ötkünçü boran çıkıp, kısmen jaylarda kısqı vaqıtlıq çantuzanlıq yaki qumboralıq avarayı kör.

0: Bildikem. Şincan'daki tüzdanlıklarının köp kısım caylarda 35 Selsiya gradustan aşıdığan yukur temperaturluk avarayı görüldükken. Bördala oblastının şarkı Tarbağatay vilayeti Karmay şehri, Aksu vilayeti Bayınqulun oblastının canubi, Turpan şehri, Kumul şehri Katarlıq caylarının kısmen rayonlarda yukur temperatura 40 Selsiya gradustan. Turpan şehrinin kısmen caylarda 45 Selsiya gradustan aşıdıkken. Şincan'ın başka caylarda hava uçuk, bazı bulut bulup, şamal küçü ancak zor bulmaydıkken.
1: Yani bu uçur devlet davalınış kapalı idarısı yakında 2023 yılından 2025 yılı gıcı davalını soğurt sırası hoçuda rastçı otuda balnisti yatkan adem sahanı bu içi aldınkı 10 keselinin umumu tarqilişi. Hıracat kurulmuş Katarlıq sallıq məlumatlarını ilan kıldı. Bunun içi de meni tıkılması birinci onunda durgan. 2023 yılından 2025 yılı gıcı doktorhandan çıkalla 45 milyondan aşkan. Tacısıman artırıya bot kısıman ketişmen belik yürek keserliki otturucu doktorhanada yetiş hıracıda en yukur boğan keserlikler içi de ikinci orunda durgan.
0: May bahasıgı münasetlik en yeni uçur niyet gözümüz yani may bahası tanışılıdı. Yeni bir növetlik may bahasını tanışaş közniki 8. ayının 14. günü saat 24'te yani cümle günü içilidu. Növetki her tonlu may bahasının 360 yuan yani her litre may bahasının 2.9 pound'dan 3.1 pound'ı tövallaydığı mülçerlenmekte. Hazırkı tövallayış nisbeti boyunca boğanda may bahası tövallayganden kiyin 50 litrelik may bahakını benzin yakı salyarkı bilen lıq toşkuzganda avalqıdın 14 yuan 5 modun köprak polini tecikli buludum.

Adam intildigan Esil Oltraq rayonundan öy setibilish köngünizde kerek iştir. Qızıq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao öy jay çekiş şirketining yeni öyni aldın setiş icazat nomeri 2024-650-102-00-125

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoŋ Bazar yenirge Tianshan restisinde 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaqlıq temperaturlıq su üzüşkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pəvkulada 5-ci əvlad öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildi əleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoŋ Bazar Öycay Çekşirikli'nin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsirike Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirike otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Anlığa batkınınla 107-4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Beybasta Anlıkalı Batkan Yollarınızdı Biz Emra Programı'sı Yollarınızdı Biz Emra Programı'sı
2: Şunaq anlıqçılar, düşlük yollarınızı biz Emra programımız devamlı şatıdır. Bu programını işiltip bakalla maqtaydıgan, dost buradarlar bir-birge tavsiye kılıdıgan Esil Abdul Fogu Abdulri alayı tələb kılgan. Onundan başqa yine, Şincan'daki ən Esil təmini izləş pahaliyetimizdə, Ahmarvayt un yağ gürüş açıq sularını işiltip, mehmallağın aydı, oxşıgan tamaklarını sunup gelip atgan, davan beyli oturup gəyə, yəni məşu, Fulivan'nın yeniğe yeniden etilgan mehmallarım aşqansını Allah'ı tavsiye kıldık. Bu uğurlar köptün köp. Rahmet.
3: Rahmet.
2: Kegen bana uçurlar bak ya. Adılcan yetküzü değil ya şu uçurlar.
3: Nurun'un uçur. Yişen aldı yolla koşuluyor da ama maşallah köp dostlu şok deydi.
2: Tamamlık yaktırıp anlatma men ba degen dostlar rahmet. 36. otur mektepten aldı yolla şunda. Ravan. Hava mı bek yakşı. Lekin sel hava yakşı. Sel ısık dostlarımız dikkat. Kılaylı, köprek su işçeyli, bir hatar yürüyüşünü ümit kılmayan dedi Aşem Gül Muallim.
3: Şüphin kaldı ki Yasin Efendi rahmet, şinçin kaldı, Juni Kuaylı deyip yazdı rahmet.
2: Doğru.
3: Yine uçurlarda Hongsan su üzüşmüşü yoyunganı aldı yıllara ban dedi. Salamla uçurayım.
2: Bağın tarafta taz enik çıkmayı batıdı. Bek çim dedi Aykı.
3: Emirge esilin akşama ava dedi Hüseyin Can.
2: Rasa. Çık dostlarımız yakış gördüğün. Әмді мау аварай өзгүрші бір қарапа қайды достар, яны үрімчі шәрінің кәлігісі 72 сатық аварай қарсақ, бүгін 2026 елі 8-ci айның 12-ci күні, чаршамба. 12-ci сай күндіздің кечегеде хава болудылық, температура 24-34 селесия градус күші болуды, 3-4 бал ғарбі шамал шамалы шықыды.
3: Әр күндіздің кечегеде хава болудылық, температура 25-35 селесия градус күші болады.
2: 14-ci сай күндіздің кечегеде хава болудылық, температура 25-36 селесия градус күші болады. Әр достар температура астаста өрлеп өтіпті.
3: 15-ci сай ішкі жығына қинамның тойы болып қапты. Бірсі Баганда, бірсі Қашқа мәкітте. Қандай қысам ренжітмеге асаста ішке ілісін рет қағылы болады. Bir sınır et kağılı oldu, beşim kattı. Onun üstüge oğlum bir yaş kutuşkan toğlan gün tüteker.
2: O, üç iş bırak yakabdı.
3: Ondan sonra bağandı kisi gibi yerim.
2: Yıkıra kağı berip, onların balanızdan toğlan günü gəmra bozsunuz.
3: Yaxşı olur.
2: İki işini kılalaydıken siz.
3: Birinci öttürü dokudun, Şamal Vakonu Paktıza Ağıt'ın aldı keç yollar avan deydi Musa Cevapendi.
2: Yine buludu ha.
3: Dostlar vaktimiz duş kaptı dostlar. Programımız diye durup anlığın köyge emmanlığı köp rahmet edip çüşlük aramı çıkaylı. Nöbetçi Muharir Ramile ablamıdır. Yaşayıcılar kunduzay turdu bilen.
2: Adılcan ablamıdır.
3: Çüşlükünle hayırlı olsun. Aman bulanla.
2: Tora aldırdık dostlar hayırlı hoş. Radyo aldırdık dostlar hayırlı hoş.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası 174 katnasını radyosunun kanunsuzca hamra programını anlaşılan karşılamız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmut.
1: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar, ben riyasetçi Risalat Qasim.
0: Bugünkü kanunsuzca hamra programımızda tüvendik mesmulan oralaştırdık.
1: Qonun xabarlari sahifamizda 6 tarmoq birlashib, Xalq sud mahkamasining taktiklik ishlatish tizimidagi pitukchilarni boshqarish xizmatini yanada kuchaytirish to'g'risidagi fikrni tarqatdi. Urumchi shaharlik ma'muriy ishlar mulozamat zali jonliq ko'paytirilgan mulozamat ko'znikini yo'lga qo'yib, ommaning ish bajarishiga qulaylik yaratdi degan xabarlarni anglaysizlar.
0: Dilo va

Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda davomlashtirayotmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan fikrlar qaraydigan bo'lsa, Qaysar ayla ismli kadimiz noyitdi yaxshi mazmunlarni so'zlab beringlar, xabarlarni tafsili anglayotman. Rahmat sizlarga debdi. Ko'pdan-ko'p rahmat. Yangguang bo'y xush kelibsiz qarshi olamiz. Sahar bulbuladimiz xush kelibsiz qarshi olamiz. Men izchil radio oldida debdi. Rahmat. Bodom taksi sizni xush kelibsiz qarshi olamiz. Yoqtirib anglaymiz debdi. Ayşemgül xanım sizni xush kelibsiz qarshi olamiz. 36-nji o'tirning oldirik yo'llari ravon. Bugun havo shundoq yaxshi. Shopir do'stlarningki xushal kayfiyatlar ilkida yo'l yurishini umid qilaman. Ko'proq suv to'liqlab turaylik debdi. Yaxshi askartmalaringizga rahmat. Onunun başqa baxit ismlik anlıqçımız mı? Programımızı yaxdırıb anlayıdıbdı. Nur, siz mi xoş gəbsiz? Yeşiyyənin aldırıq yolla qoşulun işte maşillah səlkə bərək, ləkin tozlış yox, digən uçurunuz.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanınla bir 174 qatna sanat radiosidan bevosita anglatılıyotqan
1: Qanun sizge hemrah programmasi.
0: Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqapçisi Suluşitinda masqaramda anglatılıdı. Anglatıcılarımızdan programımızni Suluşitin aptsidimi anşini qarşı alamız.
1: Bu programımızni Terek ve Tirit tağlarına bazağa salğan Tirit sodi jeklik şirketi alayda talap qılğan bu orınğa çin dilimizden rahmet eytimiz.
0: Rahmet eytimiz qani dostlarımızdan kelgen uçurlar qarap baqsaq Nurninki avazlıq uçurin.
2: Bo'ldi,
0: rahmat. Sayfa, xush kelibsiz. Yomonlik tog' tonili 2-chi qavatdan Gonghui ko'rikka tushayotgan mashinalar bek ko'p, debdi. Tizilish yig'ir.

0: Hürmetli radio dinleyicileri, anlatqanlar 174 qatnan sanat radiosidan bevosita anglatqan
1: Qanun sizge hamroh programmasi.
0: Programmamiz Şinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Sulushitingda masqaramda anglatiladi. Programmamizni Sulushiting absirimi anglashingizni qarshi olamiz.
1: Bu programmamizni tirik va tiritiqlarini bozorga solgan Tirit savdo chaklik shirkati alayida talab qilgan bu o'ringa chin dilimizdan rahmat aytamiz.
0: Rahmat aytamiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchirlar qarab qo'yli. Anlatıcılarımızın Abdu Ependim Çangcan yolları Ravan Dabdu Rahmet Begen Fıçıranızı'na. Onunun başka Kayser Ayalı simlikadımız Nakşla Şundak Yürek'nin ki aş en çoğun yerli kibadi Rahmet Riyasetçil Adabdu Abdikerem Ependim bu. Bana yez yolları da sayılı kılgaş programımızda anlatıbdu Rahmet. Onunun başka karaydıgan bulsak Meryem Hanım bu programımızda yaktırıp anlatıbdu köpten köp Rahmet. Әмді yollarınki ahvalları қарап бақсақ, достар. Лишан жанубы yoluda машиналар көпкен. Ишвеннинки атрапларда. Хэнан шарқи yoluda му машиналар көп тослышыш бакен. Сужу yolu өтүшми көрүкке, көрүкнинки асты жанубтан шималга қарап маңга йөнүштә машиналар көп тослышыш ба. Чичханкаусу шәһәр ичиге қарап маңга йөнүш, мушу yol билектерде му машиналар көп тослышыш бакен. Кармай қарбы көтүсинин кошумча yollarda му машиналар көп тослышыш бакен. İttifak yolları da mı maşallah köpken noktalık Şükavcı Rumşu'nun ki aldı. Sene Şüya'nın aldı müştereplere de maşallah köpken. Adil Soğut Sarayı'nın aldırı mı maşallah köp tosluşpa. Anıballa Saklı'nın saklanış doktorhanesinin aldırı mı maşallah köp tosluşpa. Dostlarımız önümlük paydan kaysla.

62 yaşlıq Xov Cinci çonqur quduqqa tüşüp ketgen 5 yaşlıq balını batırlıq bilen qutqızıp çıxdı. Yaqında Ürümçidiki 62 yaşlıq bağ orman kökertiş işçisi Xov Cinci'nin çonqur quduqqa tüşüp ketgen 5 yaşlıq oğul balını batırlıq bilen qutqızğanlığıdak təsirlik iş izleri torda elan qılınıp, sansızlıqan tordaşlarının alqışıqa erişti. Yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Yangi shahar rayoni, Ananchu bozori, Beguyuan, Wenchicheng Ultraq rayonida bog' o'rmon sug'urish xizmatini oxirlashtirgan Xou Jinji velosipedini minib, qaytmoqchi bo'lib Ultraq rayonidan o'tib ketayotganda aholilarning jiddiy qutqizishni talab qilayotgan ovozini anglab qoldi. O, ahval yuz bergan yerga berib, 5 yoshlik bir o'g'il balaning o't o'chirish, suv saqlash quduqqa qapqiqqa ustidan cho'nqur quduqqa tushib ketganligini bildi. Xov Jinji shu chaqda birsining varqirgan ovozini angladim. Men velosipedimni minib ish yuz bergan joyga yetib bordim-da, ko'p o'ylanishga ulgurmadim. Ayni chaqda naq maydondagi aholilar va uy joy mulozimat xizmatchilari quduq og'zini ochib bo'lgan ekan, dedi. Suyuzi quduq eg'izidan taxminan 2 metr chuqurlikda bo'lib, suvning qanchalik chuqurligini bilmaydim.

0: bu programını tırt soducak şirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer Tirik ve Tirit. Tirik ve Tirit markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Bulut sıpsık ulanğan, 5 kat koğdaş tedbiri kullanılğan, bexatar, işençilik, köp üskünini yoçuksuz almaştırıp işletkili boludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı berip sınap yakın.

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlayalı. Batarya, doğra, aşarat yoktuş doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçilikige. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı. Tez tamak boyumlarını külren ahlatçilikige. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlik kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçilikige. Aşkan tamak, meyveçi ve posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlatçilikige taşlaşımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhitin ortak menfaatine ilerleyelim.

Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bolup qalganda adamnın körüş kuvvetige, salametlige ziyan yetidu, hem vaqt ısırap boludu. 174 Qatnaş Sanat Radiosi kiçik dostlarının yan telefonunun izik turuşçağı taqa bolturuşunu uygun verişini, ata anılarının balılarının yan telefon oynash vaqtini muvaffaq orlaştırışıga yetekçilik kılışını əskertidu.

Ürümçide hava bulutluk, temperatura 24-34 Celsius gradusgacha. Altayda hava uçuk, temperatura 17-34 Celsius gradusgacha. Çöcekte hava uçuk, temperatura 21-38 Celsius gradusgacha. Gulcuda hava bulutluk, temperatura 18-33 Celsius gradusgacha. Bortalada hava bulutluk, temperatura 21-36 Celsius gradusgacha. Karamayda hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 26-38 Celsius gradusgacha. Kütünde hava bulutluk, temperatura 23-37 Celsius gradusgacha. Şihanzide hava bulutluk bulup keyin ejilidi, temperatura 22-36 Celsius gradusgacha. Sanjida hava bulutluk, temperatura 25-38 Celsius gradusgacha. Qumulda hava bulutluk, temperatura 25-39 Celsius gradusgacha. Turpanda hava bulutluk, temperatura 32-44 Celsius gradusgacha. Korlada hava bulutluk, temperatura 27-37 Celsius gradusgacha. Aqsuda hava bulutluk, temperatura 25-32 Celsius gradusgacha. Atışta hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 23-35 Celsius gradusgacha. Qashqarda hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 22-34 Celsius gradusgacha. Xotanda azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlandı, temperatura 25-32 Celsius gradusgacha. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 24-34 Celsius gradusgacha. 3 bal şamal çıqdı, hava raydın məlumat anlattıq.

Dostlarımızda uçurla itikaya git boğa ağırlıqta qaudu haridistiki bir qısım yol bileklerinin ki hazır qatnaş ahvalı qarapaqaylı. Qarmay qarbi yolu qoşumçu yolu, yani Çarbağı yoludun şebeli uçu boğa ağırlıq, qarbdın şarqa avtomobilla köprak azraq tosuluşma. Ştipaq yolu, yani Minhua qoçistin xipinlal uçu boğa ağırlıq, janubdın şimalqa avtomobilla köprak azraq tosuluşma. Xitin janub yolu qoşumçu yolu, yani Guanghui körükdün xonşanlı uçu boğa ağırlıq, janubdın şimalqa avtomobilla köprak azraq tosuluşma. Suzhou sharqiy yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuan Ludan Beijing janubiy yo'lga chiqqan orliq, sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq, azroq to'silishi bo'ladi.

Dostlarımızın Abdurrahman Somkichi, Abdurrahman hakimizmi özünün programını anlayıp atqanlığını bildirip fikirlerini qaldırıbdı. Köp rahmet. Onun başqa badam taksi, elbette yaqtırıp anlayımız, qızğın qatnışıwatımız, yolu uçuru bolsa berip mağamız, fikirlerini qaldırıbdı. Rahmet sizge.

Dostlarımızda uçurla itkaya gitme uğarlıqda, dekhtanla tövendeki katnaş bilimlerine ait sual cevapladı bulsun. Oxşaş bulmağın tipteki avtomobillerin sürat çekiliş ölçümü kançılık buludu. Merkezi sızık bulmağa yolda, şehir yoludaki saatlik sürat 30 km, taş yollarda saatlik sürat 40 km. Oxşaş yönlüşte pekat birli motorlu katnaş vasıları bay yolda, şehir yoluda saatlik sürat 50 km, taş yollarda saatlik sürat 70 km buludu. Yukarı süratlik taş yolda küçük tipteki yolcular avtomobillerinin en yukarı saatlik süreti 120 km'dir. Başka motorlu katnaş vasıtalarının saatlik süreti 100 km'dir. Motosikletlerin saatlik süreti 80 km'dir işip gitmesliği. En tüven süreti 60 km'dir tüven bulması gerek. Bunadan başka mektep rayonu, kuruluş kılınıvatkan yol bölgeyi katarlık alaydı rayonlarda münasip sürat çekiliş belgesi orundildi. Şoparla kattık ruayı kılış gerek.

Dostlarımızda Liu Xing'a biz mi bir aylık kişileri Bayim Bulak'ta anlavatımız yollara var deydi. Buldu rahmet. Uçar tor taksini yazdı. Sancı te süratlik yolu koşumca yolu ravan. Şehir içi karapmanganda aydırım çıkış iğizden başlap otomobil intayınca sürat nayt asta deydi. Buldu rahmet uçuranızga. Ali Can'a Vitae Cenobi yolu koş liniyed ravan deydu. Buldu rahmet uçuranızga.

Badan taksiye yeken marip idarısının aldıdaki kızıl çırakta avtomobiller sel köpken deydu. Buldu rahmet uçurumuzga. Onundan başka yeni uçurlarını yanılıp karsam. Cudin taraf koş yolun işte ravan deydu. Rozu tohti hotelne. Buldu uçurumlarını tapşırıp aldık.

Nijat Taksi, Xotende yol uçuri, Garbi Beijing yoli, Sod Sanaat Bankisin aldidin, Xalq meydanyga miňişde avtomobillar köp, lekin tosulyş ýok deýdi. Boldy, rahmat uçuryňyzga. Xotendiki dostlarymyz muşu uçurdan önümlik paýdalanyp gaýsylar.

Miyada chekit ismli do'stim bizga muammo mukofot bersangiz bo'ladi deb uchur qoldiribdi. Sizningki uchuringiz qarsam ancha jiq uchur bermabsiz. Mukofot og'idek darajada emas ekan. Shuning davomli izchil programmamizga qatnashing, izchillikni saqlang. Bexatar yo'l yurgan asosda yo'l uchur beraylisingiz, yo'l uchur bering. Ancha muncha o'zingizning qandoq shaklda anglayotganligingizni bildirish orqali programmamiz qatnashing. Anan deyken sizge şu programımızda alayda kollugan Şinhua Cenobi yolu caylaşkan şahsat iğiz boşluk ambulatoriyasının

0: Amra kısımlık dostumuzda yol uçuri çanlı oyen erişkili yönünüşte ravanken deydi buldu. Rahmet uçurumuzga tapşırıp aldık. Onundan başka Azizi degen dostumuz yakşı durupsız mu riyasetçi deydi. Yakşı, özünüz yakşı mı? Yine yanılıp karsam öz halının avazlı uçuri itip geldi anlaylıya. Öz hal kaysı yol beleklerden yol uçuri bedikin.
1: Hidayet kuş şemşkı kadar kavalan
0: yakşı.
1: Yolu sürgülü deyip. Ay yarandım mı? Dağıza geldim yollara var.
0: Buldu, rahmet. Devamlı programımız katınışıp doğaysız. Bir hatar yol yürgen asasta yol uçuru, may gaz uçuru. Besanız buludu. Abdurrahman Somkiçiye, Gulcu Teşlepki yolları ravan deydu. Buldu, Gulcudik dostlarımız mışı uçurda önümlük paydalanıp qağaysla. Onun başqa Abudu akımıza yol uçuru 5. başlangıçtan aldıdaki yollar ravanken deydu. Buldu, rahmet. Pason isimlik dostumuza, Şinhua Canobi yolu, Canobdin Şimalga Abdumobilla köp, Tosuluşba deydu. Buldu, uçurumuzu tapşırıp aldıq. Azizi'ye, men telefonda veymey, men vatkaç anlavatı men özüm işkirde, deydu, buldu. Üşündak veymey, toşu vatkaçmam, şu programını anlaşını koldum bəmey, anlav edipsiz, deyken yolda bəkti qatqılım. Onun üstüge, otraplanın yolları mürekkeprek, şuna, şu bir xatarlıkke bəkti qatqılın, Pason men tiş tatkızay dige man birana deydu. Tiş yudurumiz tatkızmayımız. Ma tiş sağlamlıqı dikkat kıldıgan, tiş sağlamlıq ehmiyet birgan dostlarımızın bağı deyim. Men ba, manda jılda birayak etim tiş yudurup durma, osırap durma deydigan dostlarımız bos. Men ba davet anlaycu qani. Qaysı dostlarımız aşında tişiğe ehmiyet birli ma tişten qayrıp getmeyli dostlar. Çokum yudurup duruş, tazılıkteş bu bek muyumcu mu? Tişinin boşap getişimi, çüp getişimi, tişini tazartmaslıq bile münasip etlik.

0: Poson tushudiray desangiz beraman jumo mukofotni. Roz to'xti xotani, mush so'g'atqi menbek tushidikanman deb siz, lekin sizningki uchirib bergan qitim soningiz endi 34 topdi. Ma bu necha ming? 30 necha ming, 20 necha ming, 10 necha ming, 7 8 ming uchirib beryotganlar bachu. Yana omroq. Mendek yoshqi cho'nglarga beringa tozalatib olay deb siz, ha? Bo'ldi, bo'ldi. Undoq bo'lsa sizning uchirib bergan qitim soningiz xeli ko'p kanjimi? Undoq bo'lsa siz ismingizni, telefon nomeringizni aytib qo'ying, ha? Bizningki navbatchi muharrirlar rasmga tatib saqlab olamiz. Saqlab oladi, ana lekin biz shu shaxsat ig'iz boshliq ambulatoriyasiga yo'llab beramiz. Yo'llab bergandan keyin endi sizlar cho'qim vaqt chiqarib berib, bir tozalatib olinglarchimi? Aysajon to'kchi. Mənim yol uçur bir elməgən bolsam mu, işləgəş telefonda anlavatıman deydu. Boldu, rəhmət. Mənim üçündək dostlarımız intayın köpçümü, ər xil şəkildə anlavatqan, mevçi, vəsatqaç, vatuci, heydəgəç, quruluş, orullarda işqəqaç, itiz eriqlada işqəqaç, səyipunluq qəqaç digəndəkə anlaydıqan dostlarımız bək köp. Ənivər, mənim mükafat bəsanla bulatdi, deydu. Ənivər sizdən 138 gən pasun. Pason, siz bugün nim boldi çarşamba, juma kundagi programmaga bir qatnashing, kundi qatnashing lekin. Ya'ni juma desam, at qatnashmay, o'g'illik qatnashilgan ishni qilmay. Juma kuni bir qatnashing, pason, ha? Bugun mukofotni biz shu abayqi Umra qismlik akamizga bir beraylik. Badam taksi. Shunda siz degandek ilonlar bo'lsa qo'ya olamiz, bo'lmas qo'yamaymiz jima badan taksi. Imran Mamaba deydi. Yo'l adila yo'l xavri beray. Xavri bo'lmasa shidacho sisi mol manga yo'nalishda yig'ir to'silish va qarshi yo'nalish ravon deydi. Yo'l xavri bo'lmasa deb qapsiz ha bo'lsa. Yo'l xavri deb. Faslda bir qaytim yug'izimiz, yilda 4 qaytim deydi. Asli shunda qilishimiz kerak, nijotda to'g'ri dedingiz. Lekin yilda
1: Janshan rayonining Cho'ng bozor atrofiga joylashgan Dovmangdagi yangi uylar sotilishga boshladi. 88 kvadrat metrdan 126 kvadrat metrgacha uylar bor. Yillik sovg'at qilinadi. Sovg'at qilinadigan ko'lami ko'p bo'lganda 40 kvadrat metr keladi. Yo'ldan o'zingizda boshlang'ich to'liqsiz o'tir maktab va Cho'ng bozor ichki doktorxona bilan bo'lgan aralig'i 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 0287.

Abdurayim kama Xotan shahar Oydirim yo'li janub shimol yo'nalishida ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Mushu Xotanniki do'stlarimiz mushu ofchirdan unumli foydalanib qolgaysizlar. Undan boshqa yana ofchirni yangilab qarsam Shimfu, Aşı balısını maşinin tünlükkidin çıkırıp alğan adamla aşır camlar o şengilden işleyen ilan anlıqan bolsa hiç seyirlip getirdim. Mən aşı ilanını anlısam yürügüm cığıldap acayip olup gitme. Bek yaxşı çıkıp dike bu ilan. Şu, mən mu şunu cık koymayma. Minam jürgüm acayip olup gitdi bu ilanını anlısam. Çoğu balamaz mı? Balıq hemimiz çıdamayımız qo. Şuna mən mu bek cık koyup getmeyme. Hem de muşundak doğru kege əhval aslıda mala. Yine dikkat kısı bulatdi şopur dostlar. Ata anla dikkat kısı bulatdi. Nemiş çıkırdı. Dep yine çıdamay. Mən şu ilanını koydum.

0: Nurning ovozli quchori yetib keldi, anglaylik, Nur qaysi yo'l belaklaridan yo'l quchori bo'ldi ekan, Nur?
1: Yo'g'ar berita sayyolam shu shoshilirdan o'tatlam qo'shandan o'tatlam. Biz qavat ko'rishga yetib kelibdi, shimol qarab manga yo'lni to'xtatganam. Aldama ketib qoldik, qaysara bir o'rin turdamma, xudoyimiz.
0: Ha, bo'ldi, rahmat. Turdi Shiko. Bu ism nim bo'lib ketdi endi? Turdi Sidiqmi? Turdi Sidiqning ovozli quchori.
2: Salom, 174. Müşo çalışımlarından aldı diyen Rımlılık görüştürerek mağazan yıldır. Yıllar mis gide o kekten bulunmasın diyen.
0: Ha, buldu. Kuşuranızı tapşırıp aldık. Onundan başka Abdikerem akımızın ki avazlı kuşuru belki anlaylı.
1: Yol sevri, Şahşen Bazar yolları maşallah sarsıyor.
0: Buldu. Bu halceme mukofot ne bugunisi mukofotni badingiz atsil doktorxon kirib qilib doktorxonda hatto baralmay qoldim dedingiz debsiz baralmay qolibsiz da hozirgacha baramidingizmi darhol vaqtni ching tutib berib bir tozalib kelonchimi tishingizni abayda doqum tish sog'lomligiga ko'ngil bilish bu nayt yaxshi tishimiz mazmut yaxshi tursin chub ketmasin baldur tishimizdan qayirmaylik desakmi shu tish sog'lomligiga ahamiyat beraylikmi shunga sizningki nimingiz texicha ba berib bu xalcham atogin ichida cho'qim berib bir tozalitib elangchimi yana uchurlarni yangilasam nejat taksi xotanda yo'l uchuri marhaba yo'lda marhaba yo'li qo'sh yo'lnishda avtomobillar jiq lekin to'silish yo'q deydi bo'ldi rahmat xotanniki do'stlarimiz shu uchurda unumli foydalanib qag'aysizlar anvar shopir ustamlar soy yo'li xolingdan shovchiman qarapmanga yo'lnishda bir odam velosipedli soy yo'lning o'tirs ketib bordi diqqat qilmangsizlar deydi diqqat qilmanglar jumo shu anvar degan do'stimiz degandek shu yo'lda ketayotgan do'stlarimiz bo'lsanglar nayti bir diqqat qilmanglar bir do'stimiz velosipedli ketib o'tibdi emasmi shunga bir aldırmayraq, əp çöyrənlər qarab, aldı qeynənlər qarab, bir yol yürgəyislər, bir xətər yol yürgəyislər, arlıq taşlab yol yürəyislər, cümə dostlar.

0: Yana uchurlarni yanglab qarsam Tursunjon akamizning uchurini topshirib oldi. Tursunjon akamiz eli mavludga chiqdi shu chog'dadan. Abdurimkamningki ovozli uchuri yetib kelibdi, anglaylik Abdurimka.
1: Rus yatırıklar kodu benim kavra aydırım yolu. Nöngel yoruyorsun, çalsu yoruyorsun, kırak bağlı yollar.
0: Buldu, rahmet. Onun başka mutalipten avazlı kucuri.
1: Selam seçtim, kendi avalağın.
0: Yakşı.
1: Biz şu tepte, şu körledin, örümçeyi kırak, minu atman. Hazır biz bu şu galibiyet, 23 kilometrlik tonu minu atın.
0: Tonu noştide. Buldu, dikkat kılıp, avaylap, mangay silajımı bir hatar arlıqını taşlap. Onun başka öz halinin ki avazlı kucuri.
1: Yediğim yer şu hidayelenme uçkumuş, şimdi kayan geldim hidayetten. Yollara bravanı.
0: Buldu. Endi dostlar, Ürümçi şəhərinin kəlgüsü üçgünlük havarayıdan məlumat aldımız. Bu şu ayının 12-ci günü, keçidin 13-cü günü kündüzgücə hava bulutluq temperatura 24-34 Celsiya gradus qıçə. Bu şu ayının 13-cü günü, keçidin 14-cü günü kündüzgücə hava ucuq temperatura 24-36 Celsiya gradus qıçə. Bu şu ayının 14-cü günü, keçidin 15-cü günü kündüzgücə hava bulutlunub kiyin azraq yamğur yağdı. Temperatura 25-34 Celsiya gradus qıçə. Ürüm şəhərinin kəlgüsü üçgünlük havarayıdan məlumat anlattıq.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar altı bizi bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
2: Şunda kadirlik anlıkçılar yollarınızı biz Hamra programımızda başlayıp gettik. Dostlarımızın ki programımız ne? Anlaş bilen birge programımızda kızgılık bulan katnışını için kalbimizin ümit kılımız. Dostlarımızın ki seferlerinin ki bir hater var. Avan buluşunu için kalbimizin arzu kılımız. Cuma anlıkçılar.
4: Şunda sevimlik dostlar. Herkese yol bileklerden yol uçurları olsa təmirli geçman qayısla ihtiyaclıq dostlarımız paydalansın. Katnaş qayısı oradığan sual məsələtlər bu sorsanlar buldu. Bizim numaralarımız 5 numaralarımızla 3 mülazımda Şincan Barman 74.
2: Qadirlik anlıqçılar hazırkı vaqtda hem de bir kısım yol bileklerde asta tosluş
4: görmüyoruz.
2: Onundan başka hem de soraydığın suallarınla bolsa mı badem de? Bexeterlik dikkat kılan asas da mesela aylada ultravatkan anlıqçılarımız. Veyşin salonumuzda uçuru yolla şekli arkalık sorsanla boludu. Biz şu dostlarımızın ki suallarına kanaat nerdik cevap verişka her vakit tayyarımız. Mən Riyasayç dostanla Mevlut İbrahim.
4: Mən Riyasayç dostanla Kunduz Aytürdin.
5: Aman da sayırgın takıl.
2: O zaman sağ olun uçular programımız başlandıqan maşı dəmlədə əslərinin ki uçurlarını saxlıqaç Ürümçilərinin ki 3 günlük avaray məlumatıqa bir dəqiqat qan basaq.
4: Şuna qalayrı, bugün əmdə 2026-cı ili 8-ci ayının 12-ci günü çarşənbə. Bugün keçidən ətdəyin 13-cü əslə kündüzgəcə hava bulutuq buludu. Temperatura 24-34 səlisiyə qradus qıcə 3 bal ətrapıda. Her bir şimal şamalı çıkıdı.
2: Evet, keçidin ögüllükü kündüzgüce hava uçuk temperatura 24-36 Celsius gradus kışı.
4: 8. ayının 14. günü keçidin 15. günü kündüzgüce hava bulutluk bulup, kiyin ötkünce yamğır yağıdı. Temperatura 25-34 Celsius gradus kışı buludu. Ötkünce yamğır bakadosla dikkat kılaydı. Onun başka yine 3-4 bal kiyin 4-5 bal etrafıda garbi şimal şamalı bakı.
2: Ondan sonra anlıkçılarına devamlıktırdı programımızda kızgılık bulan katnışı Barkas yol meleklerinin kımmetlik yol uçuru basanla boludu. Mesela bugün birinci uçuru yolluğun anlıkçımız Sahar Bulbuli. Onun kendi lıkası Abudokan.
4: Şunakken. Kegen uçurlardan yetküsek ma ben kıtırıp koşluniyede şunda ravan deydu.
2: Ablet Hoten Taksi, Hoten Şehir'nin Attırgül yolu hazırçı ravan degen uçurunu yollabdı. Rahmet sizge.
4: Oldu. Onun başka yine... Salam yollagan dostlar, çiraylıq tilaklarni tilagan dostlar rahmat. Doyunda çuboy yoxmu deb, bugün çuboy yox dostlar. Bugün hem de biz ama doyun, özümüzün doyunu mesela soğuşay deb bekni hikmet izdek etmanglar. Bugün çuboy yoxmu?
2: Neçe vaqtdan buyon hem de köyrenmedinglar, bir iş gün aram alaylıdı oğutlarımız. Abdu'nun ki begen uçuru qırsaq Fukan koçaları yollar avan degen uçurunu yollabdı rahmat.
4: Buldu rahmat.
2: Luşan köçüsü şarıktın garip ki, yuhu yoldan aylanma yolu çıkış yığızıcı maşallah bək köp tosulup kettiği edaptı. Demek bir kısım yol böleklerde bana tosuluş görülü tüptü dostlarımızın ki bir xeterli ki dikkat kan asas yol yürüyüşünü ümit kılımız. Cuma.
4: Şunak. Kızgın karşı alımız Mevlut'tay kunduz aylan karşı alımız da bək ıqbalda.
2: Un zavutti koşliniye diyorlar avan degen uçurunu mu tapşırıp aldık buna? Rahmet sizge.
4: Avazlık uçurladın.
2: Şu prostamla yakışımızla edepsiz Osmancan hoşu uçurunu bırakla koş yolu vetken bozsanız. Kançilik hoş boğan balattık. Rahmet.
4: Subin'e avazlık uçuru bakayım.
6: Brizet'e tört. Özgürlüğü yol haberiyem. Şu acil para fitbalına şunla ravana yolla.
2: Hayır durum.
6: Acayip etkis varmış.
2: Buldu rahmet. Yeni bir dostumuz Hunda cacizden tarafta koşulmuş yolla ravan da puçur yolla rahmet sizce.
4: Oldu yeni bir ama o kaysa okunsu da isim koyuptu.
7: Yakşimtiler, riyasetçiler, anıgaysler, taşlar, yanışar, oğlan kansın yolları ravan.
2: Makul rahmet, hoş ravan taksi ço. Lüdavan Kızılçırak'ta yollar ravan diye noktaların tapşırıp aldık.
4: Aksu, Unsu, Çongyol hazırca ravançılık dedi Osmancan'a.
2: Ende anlıkçılar manımışındaki yolukçularını besanla boludu. Çünkü silenen begen yolukçularını

0: Hani başkalar paydalandı. Kaysi yol belekleri bolup mu tosulup kete vatkan yol belekleri turu vatkan anlı uçula yerin çekli kımay bosa. Bekaterlik dikkat kan asasta bir yol uçuru begen bosanla. Çünkü şu yol belekleri karab kete vatkan dostlarımız ile begen uçurlarının önümlük paydalandı. Sonra bizimki Vision salonumuz XG1074 FM.
1: Siz madette mevlut mesela yol yürütka vaxtlarınızda şu yol uçurlardan, radyodun yol uçurlarını anla paydalanıp manğan vaxtlarınız, canlıq paydalanığa vaxtınız.
0: Şunda, məsələn, radyonun avazını yuqarı içib qoyub, məsələn, özəm ketib atqan yol bələklərdən uçur verib qalamı o deyəmə. Əgər paqat bombağa axolasır qanda qılma, qaldı xarisini içib, şunu ondan paydalanma. Bolsa anlı uçurumuz bəgəm olsa, mənim o abdomobil edib ketib bu qaldı xarisini içib bir qolaysız. Şuna qo. Şunun bolsa anlı uçurlar, şu özü turub atqan yol bələklərdən tux. Tümay uçur verip tosa, bolup bunu tosulgan yol bileklerini. Paydan uzamaz mı?
1: Maşu uçurunlarının kıymetliği sel karımanla dep erkitim bizden asker dağıdımız şu. Siz ki oğlunuzda bir ta uçur verdim dep oylaysız. Lekin şu uçurunuz nurgulluğun dostlarımızga az katıdı. Ulanın yollan tıkallap minişiğe bir kürsetin bol alaydı. Şuna her vakit eğer imkan ettiğiniz yer bəsilem uçur bəsiniz başka dostlarımızın paydalanışı üçün. Rahmet.
0: Şimfo, yaxşı tileklerinizni, muayyallaştırılgın bahalarınızni anlap, kursan bulduk, rahmet sizge.
1: Bulduk, hani Nuri'nin uçuri.
2: Nuri'ye ziyaret riyaset ile yaşama yol çevre, mağaz Cihan Gavsu, seyirci karabmanga yönlükte, maşin köp dostlaşırken.
1: Cihan Gavsu tırap.
0: Kaşkaya'dan yol uçuri, ham bazarından aldırık yolladım, maşilla köp dostlaş, yeğirdeydi. Kaşkaya'daki dostlar paydalanıp kalaylı.
1: Saybağ Abdurrahman Can'nın uçuri.
3: Yaşlıqına halımızın halkını xeyir etdi. Mək ki, orada xeyir etdikten qanda sayılırız, məsələn, qayandırıb yollar, kravanı qayandırıb maşin, gerb, gerəndə qaçın bir kəsəyəm olsam, biz sayılın qaqlaş olsaydı.
1: Gək məsələ?
3: Allah'tan soruyam edək, intiqatçı.
0: Qaldı xeyir mı telefonunuzda? Qaldı xeyir olsa, şunu çürüplü assanız da boludur. Ya ki, mənzilinizgi bardıqan şu uğrunun ismini kirgizip, assanız mı boludur? Ya kimsa qaldı xeyir özünü assanızla, Kızıl turgan bir yol belekleri var. Bu asasen tosilip ketken yol belekleri var.
1: Avtomatik sizi köy tip
0: Siz gibi yoğan tip köyge baktığınızda herkes yollanın ki ismi bilen şu yol belekinin ki umumi ahvalı. Mesela yeşil turgan yol belekleri asasen yollanın ki ravan işgeliğini bildirdi. Kızıl ve kızıldın ötemesen ciğer alıp ketken yol belekleri olsa tekimi bir kıl tosiliş, eğir bolu vatkalığını hatta menin sürütünün tolumu ast işgeliğini bildirdi. Gaudi haritini çürüvelişiniz doğru geldi. Hazır gaudi haritisi var. Baydo xaritisi var. Hatta bazı dostlarımız mesela Dubao'dan çoğu. Dubao, ben palaya bağmak istedim. Şu yani ki xaritisini içip edilsin. Derhal da içip yer demez mi? Mışındak paylansanız buldu anlayışınız.
1: Şerzat'ın uçurun tapşırıp aldık. Konuşa nahiyesidin Kaşkar şehri kırgıca. Maşilla anç köpemez hazırca. Dap uçura vatıp da rahmet.
0: Rahmet.
1: Marti de.
4: Salam salam ey. Mavuz İbrahim.
0: Yakşıma.
4: Şöyle abdest tutalım, mevcut sayı kalamet abdest tutalım mı?
0: Yakşı var.
4: Yeter kodlarını yolu veren var.
0: Yakşı var, yakşı var. Avazımızda anlat, biz kılıp atkan siz belki mi anlat açımız?
1: Biz kündü yakşı keyfiyatta, yakşı royalette dostlar yüzünümüz, hem işin dağ buluşunu ümit kılımız dostlarla mı şu? Yakşı keyfiyatladım ansanla, yollarınla ravan buludu, menzilinle ilgili bilip bilmek için de künlü keyfiyat ilgi de itibaralı. Bağındakis duygudu bu sizler.
0: Nurgun dostlarımız özünki işleri bilen meşgul boğaç programımızı anlattı. Ayşın Min degen dostlarımız. Ben bugün yüz köylük lazım üzdüm. Kilin lazım mimar kılığa dedi. Var rahmet.
1: Rahmet.
0: Tekimi köprek üzüp aylık sadınızı tekimi yukarı götürüşünüzü tilektaşımız. Cuma Ayşın Min.
1: Nuri.
5: Yakşın oraya seçile makuan kalı koş yönmüştü maşın bekçöz.
0: Makuan rahmet.
1: Səvi qarşalımız, Səvi uçurunuzu tapşırıb aldıq. Bizim şu Cüvüyen tərəbdən uçur verdiğən Səvi'ni qarşalımız.
0: Kayfandaşının aldırdık yollar avan, Sayfiyyanın aldırdık yollar avan deydi. Abdu degen dostumuz.
1: Xotten ayırdırım yolları qoşulunu yada maşallah köplikin bək alay tüsülüş yokken Necat Taksi Rəhmət.
0: Qarvay.
6: Salam 174, salam 174'ın ən dağlı qiyatı. Ay, ay. Əziz arkadaşlar yolu xeyri qeşkəş şəhərdim. Gelişen naisi karabmanğa yıllık bir daşı yüzdüm. Kirmekte aldık ya kime yollar alan. Dostlar şu ya.
0: Makul makul rahmet
1: rahmet. Mahret isimlik dostumuz.
7: Tamam ben bu kadar işine kapıdan bir oldu. Ben yerken. Minşan minşan altı bir yollar alan.
1: Buldu.
0: Nangun yöndün kilip baylu yengi keldim yollar avan deydi o yem toho göçleri degen dostumuz.
1: Ahmet Niyaz Karkaş, ofşörlerinizi tapşırıp aldık. Belimiz ayrı günü.

0: yo'qlamalarimizdan o'tadigan bir necha anglovchimiz bor, agar uchir beramaydi, lekin anglashni qo'lda berib qo'ymaydigan
1: rahmat, rahmat. Uçurlarını yan yanılsak bir gualudu babamı mı naçtın çıptı ha?
2: Zavruka mı uçka yolsire? O yetmiş oturma oldu yollar hava.
0: Buldu.
1: Oy buldu buldu rahmat.
0: Ma peş de bizim koygan dostumuz. Elik peş çekit bağı. Şunu da ki peş.
2: Uşuyorum bana. Can anam kendisine telep kılımen.
1: Ma katnaş yollarınızda biz Emre programımızda almış vardı da anlıkçımız. Eğer nakşteler kullanan programla bakam olsa onun da çatay yok diye şu an tavır içine maşı yol uçurlardan Bahar'ınla şan zahmet kalımız Cuma anlı uçumuz Hanga özge şanla atkan dostlarımızın bak ya bana Tordu Mehmet'le
0: Cik pul olsun aşı özgen maksatınla
3: Sen azaplangan bu keçen
1: Qadirlik anlıqçılar hazır 19'dan 10 min ötüptü. Bizdinki yollarınızı biz Emre programımızda bir işki faaliyetimizde tanıştırıp kelibatqan. Bizdinki birisi Optimobil Klubu faaliyetimiz. Optimobil Klubu faaliyetimizde sizlere küçlük tavsiye kıldığımız namı kulaktan kulak yetken
0: pulumuzu ticaret eden
1: Esil Abdul
0: Mulli Grin Abdulları.
1: Ende Optimobilimizga Abdul almıştırılan vakit kege vakti da yeli o Abdul ne, yeli bu Abdul ne, namı zat ismi anlıqalı Abdul ne, yakımız boy bahas ezen kedigen Abdul ne, emez. Nam Mulli Grin Abdullarını bir almıştırıp yakınla. Hakikaten hem de Optimobilonlara küş verdi. Pulonlan ticaydı. Telefon numarı 13-5-9-75-75.
0: Onun başka yine mi şu Şincan'daki en isil temli izleş pahaliyetimizde mu tavsiye kıldığın işe uğrun bana. Birisi Ahmervayet un, yağ, gürüş, açık sularını işiltip Xeridalarının ağızı tetiğe deyik tamakları bilen Xeridalarının köğünün ıhtı batkan Nait çıraylıq azadı muhitini beğişle batkan Muşu mihmalarım aşğansı Yeniden muşu davan peyluğu etçildi Yani muşu Fulivan'ın yeniği etçildi Dostlarınınki qadam təşrib kılışını kızın karşaldı Biz mühəm dostlarımızğa tavsiye kılımız
1: Şincan'daki en isil temizdeş pahaliyetimizde sizler yeni bir tavsiye kılığan oranımız olsa serttem kırıvren kaligüşü ögürhanısı. Hakiki isil temdeki kaligüşü ögürsü işçeyli. Özgermez temdeki kaligüşü ögürsü işçeyli idi sana serttem kırıvren basana buldu. Onun başka balla yaktırıp edilen tamaklardın rucamola ba, toku paçakları ba.
0: Yağın yaprakçıları edigendek.
1: İşkılıp soğuk sayıları edigendek. Çüştü basanla her kıl kıymetiki bolak mantılığa ba, ettegelik naşlılıkları ba. Şuan bizlerge sertem kırı öğren kalı güçü gürkhanıstımı alayı tavsiye kılımız.
0: Yukarı korular rahmet.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Şunda kaderlik anlatıcılar yollarınızda biz hamra programımızı devamlaştırıvatımız. Fıçırlarınla tohtap kalmağa cay cayladın. Bulup mu muşu toslup kalıvatkan yol beleklerinin fıçırlarını birinci vaxtıda bizge yetkizet keslerci mi?
2: Yakın sayat yolu da maşallah bir kadar köp deyen uçurunu badam taksiye evetip du. Adiye köz keserlikle doktor Hans'ın aldıdık yolda maşallah biraz köp deyen. Ama sen şahans taraf için ama maşallah sel pel köpken.
1: Ravan taksi. Van Jalyan Kızılcırak. Bol rahmet.
2: Seyce isimlik dostumuz. Oy bilen bopdu.
1: Yakşı yoptu, yakşı yoptu.
2: Ben siz degen dostumuz.
3: Qalın körük işte yolunsa qarab mağa inişten maşınlar çöp götürüş eğer alışınmış kalan.
2: Xepinci o taraflam qoşuluya da ravan ki rahmet. Qashqa dava şunda uçuq. Lekin sel de mıqbulu batıdu deydu. Güzel arzu.
1: Aziz mumuna şıqqaş programımızın özünün iş orunda turup anlatıp da rahmet sizge.
2: Bala. Mau Nissan tötes dükkandın. Mau çoğun baza qarab mağandı, da baza qarab mağandı maşalla köp. Boyam rəsimli kuşçurunu tapşırıp bağın, hazır özü halmış o yolduk ya evətib tüm.
1: Say bağdık Abdurrahman.
2: Abdurrahman.
1: Abdurrahman. Biz sizi kere kuşçurup berpaksınız qandaq bula. Bulam da, kuşçurunu berimən dəblə bəsanla, manım üçün də qılıq ki qimmət olmay qalıdı. Şuan kolumuzga telefonu eləyəb olsa, eyrezlerimizi taqab, özümüzgün bir tınışıraq muayit hazırlayıp bəsək, ma fıçırının kıymeti teximi aşıdı. Cuma sahibadık Abdurrahman.
2: Ma hiç kandak isim koymağan bir dostumuz bakı. Vitay Nalu Luşancı kesken iğiz maşıla biraz köpteydi. Bir isiminizde evet ha, biz isiminizde koyup koyulay.
1: Kulup açıdığın...
4: Yaxşı. Ben hazır. Züzü mümkün içini aldık geldim. Kaçta yenişe züzü mümkün içini aldı ravan.
1: Makul makul.
2: Kaç yolculuk noktamız mı?
1: Züzü linçin deydi. Kaçka da yedem bir şey uçup almaz mı? Züzü linçin de buldu.
2: Abdurim efendim.
5: 174 Hordu'da yolu kayırıyor. Karıma azap yolu. Kendi kızı sıra aldım. Verdiye kızı sıra kaçırdım. Farklı kızı sıra karama aldım.
2: Yola ravan.
1: Devlet yolu 578. liniyası Naratkı Mangay yolunuş Künes Naya Bazırı Tevesi'den maşini köp dostuş bağı dedi. Lauta sayatır tek tüküm yakışaydı. Honda Guangchang atraplarda maşilla sel köp digen uçurunumu tor taksi yüzüp can evet. Şunak.
2: Aziz efendimle mi karşıyalımız? Onu din ki, benim ismim Abdıkıyım değil mi? Bir çıraylı kısmanlı bakıya mı ismin?
1: Özgert etem de.
2: Özgert kuyla. Boğumuz isimsiz, nomsuz bir seyil desek. Örmesizlik popkamsın deyimiz kusuzge.
1: Anlıkçılama fıçırlığını bir iş bilen birge. Mesela soraydıgan suallarına kapnaş kala kadar soraydıgan suallarına basa sorsanla boludu. Bizdenki Vision salonumuz XG1074FM. Ende anlıkçılarımızın hazırı yanında bir kısım yollarındaki ahvalı yakışık acımı okunuz ay. Mesela
2: bugün yollar yakışık mı?
1: Cunya Beylo'da birinci orunda türüydüm de tosuluş ahvalı. İkinci orundakisi Yohan Aluka.
2: Cihan Gavsu'nun
1: Cihan Gavsu'nun
2: tosuluş takliniye. Takliniye'de.
1: Üçüncü orunda türüydüm de.
2: Şimdi bir Rugan'da Gavca terepledim tosuluş bakene.
1: Endi iştipak yolu mu? 10 toslu batkan yol beleklerinin içinde hazır 6. orunda duruyordu. Sanfango şimali yolu diketi batkalla bağ mı? Sanfango yolu da Sanfango şimali yolu diketi batkalla bağ mı? Hazır Sanfango şimali yolu mu? Tosluş biraz zımdı yakarak buluyordu.
2: Şarjun treple.
1: Bosa şu nekmeyden de ki turbatka dostlarımız uçur beygen basanla tekimi yakışı bulat.
2: Hazır benim akıram. Sisi molunun aldığı maşalla bekçikken bu kanda desala ama sayı yoldun kilip şu sisi molu kayrıldığın yol. Sisi molunun aldığı kaynedik yol onudaki ma Hongshangong yargı mangan yolla da tosuluş ba. Taşi mırdın sisi molu mangan takliniyede tosuluş ba. Bu hem de Kızılçırak'ın sebebinden tosuluşken karşı taraf herhalde raban. Onu dikin sayı yolu din kilip halık körükü çıkıdı halini.

0: Dünyadan başlap, nämen tarap kumanganda azıraq tosuluş bakke. Nämen mau nämen nämen tarapta azır ma qızıl çıraq sebebi bolsa kerek. Qoş dünyada maşallah sälcik. Onken anı balla doktorxanasının aldını mı maşin oxşaşlamcık. Anadakim bu mau doktorxananın aşkı doktorxananın aldı maşallahcık. Milletler kötüsü bu yolu mu maşallahcık. Arda oço oxşaşlam yana mana. Taqli niyada maşallahcık ke.
1: Guanghui çal etrafı diye merkez kan yol belirler mesela Guanghui körükünün kastı Guanghui körükünün üstü mal yüzünge karab manga yolunuş onun kendi şu canaptın şimal karab kili ma Guanghui körükünün üstü çıkıdıgan ayılınıp çıkıdıgan ma yol belirlerde Abdülmabullah biraz köpken hazır biz ma gaudu haritsi arkalıkla hem de özümüz uçuratkan yol belirlerinin uçurlarını beri vatımız Jümmilu liyacı ama atraptaki yol beleklerde mi yaptım abullah ki? Mesela Keriye koçısı mı yaptım abullah ki? Cunyi Doktor Hans'ın ki aldı di ki yol beleki de hoş yolun işte yaptım abullah köprek ki böyle atıdı cuma. Maşı da çok karab manga yolun işte hilen can yolu ya yaptım abullah biraz köprekken. Yani bu yol beleklerde toslop turup uçurup beyrişini tazı kalım ayvatkan dostlarımız.
0: Birinle uçurumlarına karşı alalımız.
1: Veyşin salonumuzu bilislah o. XG1074 FM qeyti vasanla boludu. Veyşin salonumuzu qeyti, veyşinimiz ne jomiyen çıxırı vasanla boludu.
0: Adetim o, Nur. Şundan yaxşı video məzmunla yolundu. Nəx vaqtda ekonji oqı vasanla, nəx vaqt sizlərə tavsiyə qıb verdi. Vaqtı da xəbərdar bolalayısla.
1: Uçurlardan Abdilim Ablimit'nin uçuru qırsaq Rungshin 4-cü köçüsü yolları avandaydı. Rahmat.
0: Çancanlı körüknün astı qoşluyadı avankən. Qashqashar Saman yolu mu ravankan?
1: Abdirimjanın uçuru. Endi uçur turtaksini uçur qarsaq men Sharqi Xobi yollarda Sayyol yo'lnishda mashina qizil chiroq deyin tayin ko'p deydi. Rahmat.
0: Aysajan Tokchi deydi, men Meydonchi yo'llarda ketib boraman. Bu yo'llarning ismini uqmasam men mangan yo'llar ravankan deb. Meydonchi tarafda asosan bek yo'llar ravango Aysajan Tokchi.
1: Arapat.
2: Hazır müjdeksiz sudadım ya, bangalandım ya, hazır modelini alıp geldim. Ne yapıyordu ki? Helal edeyim. Allah rahman.
0: Oldu.
1: Allah rahman.
0: Ma çekit nesim kıran dostumuz kızık. Benim ismim Ablacan, ama bugün Xottan'ın yolları pek de uzak değildi.
1: Ay karşılığımız ay Ablacan. Abdu deydu, halık yollardan maşini köp deydi, rahmet.
0: Ahmet Ağlıq uçumuz, Kumul'da mən, Kumul'da yaktırıp anlavadı mən deydi, karşılığımız.
1: Öz hal.
2: İnsanlar fıda uçup tepkinle, mevlüt-i kaçan bezağlarımızı da sayıda. Allah'ı sasını aldı ki, beri var sıra da bazanmış ya, çürüt. Yandım ağzım, sen şans gelin, sen şans görsüzdür treplerini. Aslında direkt çektiği kusurlu işler yok ha.
0: Boldu.
1: Boldu.
0: Ben senin degen dostumuz. Kana hukukta şu ne mi niyasın şunu okudu?
1: Amda özünüzden şey ay başka bir anlık uçumuzdan gülü okşap kaptı. Karsam ama şimdi bir isim bakken deydi ondak mı deyip gitmen. Men siz digen o anlık uçumuz. Men koşulgan siz emez men koşulgan siz sizden ki mavo men siz de biz.
0: Peki ulama men sen digen bolsun mu özü güçlük men sen buludu.
1: Ne hoşuma isim buldum amda.
0: Şundayım.
1: Başka vakit okan basa aşkım bir mancı gekli dedim.
0: Rongshan ama uçurun yetkizdik he. Rongshan 4-cü köçüleri avanke. Dostlar yetkizdik amanda bir uçurba paydalanıp kılınla. Ürümçi Taşimir Xuatsı Xalqara Norka şehrisinin 6-cı qavetki Norka Xurum Kiyim Asıraş Merkezi ticaret başladı. Xabardar bu kılınla. Norka Xurum Kiyimlerini yuyuş, asıraş, pasonunu özgertiş, rengin əsli keltürüş, turaqlıq temperaturda saqlaş, buyurutma boyunca tikiş qatarlıq mülazimetle bağım. Ticaret başlaş münasibeti bilen 8-ci ayda 499 yüvelik yuyuş bahası 19 yen 9 mu? 399 yıllık dezinfeksiya kılış bahası 9 yen 9 muğa düşürüldü. Norka Xurum Kiyim situa makçı bolsanız, Norka Xurum Kiyimlerini asıratmakçı bolsanız, қуасы халықаралық

0: Hazır İnkegan fıçırladın yana. Mehmet Ali'nin fıçarı.
1: Bir yer ziyaretçiler yok evremiz. Lodalandın kilip babazat şehrinde iğir tosaç var.
0: Makul rahmet. Lio davan den kilip tabazağı çüşe kızda ya dostlar.
2: Hem de mavu huyucan cunşin tereptim tosuluş bakıya dostlar.
0: Hazır birinci oran kutu.
2: Cigaren okudum ayol. Yani ma luşan kutsudun ve yukhan gavcağı çıkış iğzi. Garibdin şerikke tosuluş pek iğirke dostlar. Bu yada bu yolun talim ala. Yani bir tosulatkan yol bilekleri yöcüngey. Yöcüngey kutsu yani mavu hıpin anludun boğdu yolu. Garibdin şerikke bu yoldumu tosuluş naydi iğirke ne?
0: Çoğudun kılcık veriş için bir gün baldır kilişti karşısında kayısı IPP'den kaldı deyip. Ya kıçağıdın beybastı mansınız buldu ama canıp yolun işi de aldın ala kiliş.
2: Kilişti ne buldu ben resim evet dedik Rusya'nın şanı var.
0: Canıp'tın beybastı mansınız buldu ama şihuk kekici boğun aralıkta. Maytak kekici boğun aralıkta cuma. Maytak kilişten aldı da onun kendine kilişsiniz bulundu.
2: Hazır Maytak bile kuça bile Maytak ağırlığı da kilişiydi o.
0: Şunda. Şimal liniyası da kilişiydi şimal liniyası da. Peki mavi kuça terapten bir vasıta kirsiniz buluyorlardı.
2: Aşı sizlik avrimanı evet ettik. Siz soma kiliş arkalık. Bazı soruyduğun suallarınız var mı? Veya aşı çokum fikirleşiydiğun paranxat kıldığın rayonu buluş mümkün. Paranış peyken ya meslet sonra peyken veya ki muşu arkalık kiliş baksanız gün sizce çokum göz düşba.
0: Boran taksinin uçuru kırsa garbi arşağın yolu nan hoş şarık yolu karab mangayın üstüne maşin iki öyüp digen uçurum tapşırıp aldık rahmet.
2: Çimengül koşuldun mu deyip karşı alımız Çimengül yinkirgen Çimengül'ü karşı alımız. Mehmet Ali'nin uçuru.
1: Bariyiz yetişir de yol kavre şarık aylanma dabazak şarkıda tozluş yıkır.
2: Şarkı aylanma yeni bir uçuru.
1: Bariyiz yetişir de yol kavre şarık aylanma dabazak şarkıda tozluş yıkır.
2: Mehmet Ali siz bir uçurun şikayetini beğenmeydiniz. Bunda bu anda tekrar bulup kaldık ya.
0: Aşında kılıp uçursanını köpeğitmiş kanda
2: kıldı. Siz aşı bir yanın uçurunu bir kıtımla bir yana bulamdı. Aşı burun kaldığınız yakıştı.
0: Mutallip.
3: Selam bir yaşayışla kanda havanın var. Özmüşü torledin, örüldü kırak yanılattan, konuyla uzun konumlardan ötüp, konumlardan içine bayit ravan yanılatımız yollarımız. Ama her konumda mani ve ayrı uykularımız için kandar şakı da.
0: Ya demesi mumuşu tonuldu, uzun tonulladı mansa. Şundarak boldu ki çünkü hem atrapı yem yiyip kovan diken. Lekin o şamalı ötüştürüş masan Sükülleri hakikaten naayt yakışı hem ılgar. Bir halkı salkılık tuyku verdi. Lekin bak uzun boğandı bazı da. Şuna kadar kız eğer kişi kayıp yadını bop kaldı ki. Mesela o şu.
2: Bu ne olmamalı bay?
0: Ma cın gulcu yukarı süratlik taş oldu. Mandım dedim ki. 11 kilometrelik bir tonuldu. Şu tonuldun mağış boğan aralıkta. Beşi de naayt kızı kışıla mandı. İkinci kıtı manga vaktimizde bu yol hakikaten naayt uzun bölündü. Şu vakti de tayarlılıkın yakışı kılış gerek. Mesela şu tonulunun ki aldılar da. Mülazimet rayları var. Mülazimet rayları kirep, bozuk uykunu açıdığın işler bilen meşgul bulup, ançı mıçı tenerk edilen şoğulunup.
2: Abdumu buldum düşüyor, berketlenip havaya yapıp.
0: Ne ettim, yakşı keyfi edilen minşi tavsiye kılın.
2: Doğru, doğru. Yani
0: mağı Tianşan kalbiyatı onun olsa 23 kilometre. Onun kırkında yani bir hassı da uzun deyin gibi. Şu maşında akvalasını kanda kılımı zikahtıra bayam digendek aldı diki mülazimet rayında tayarlıkını yakışı kılışı doğru geldi. Yani bir sen mislaki alaydı bir tavsiye kılığın bir işçimlik var. Ubusu mu? Uzun yolluk abdumobil haydigen de, keçeçi uxlumay ismini koşup işligen de, beden mağdursuzlandıgan da, şihu dençi işçimligini tavsiye kılımız. Şihu dençi işçimligini tavsiye kılımız. Bu yan hazır nurgun anlıqışlarımız bunu işçi paydasını hem ünümünü gördük. Bunun ünümünü imeyadige vaxtına bir kıl ruh kılıdı. Uykusunu kaçırdı. Bulup mu mağı taksi şoparlarını?
2: Keyfiyatını götürür.
0: Uzun yolluk abdumobil haydigen şoparlarını ki keyfiyatını yukarı götürürler. Yani bir yönge almıştırıp seyitebiliş mükafatı erişti nisipte 70%. Ağızını şunu da alasanla bir yönge almıştırıp seyitebiliş mükafatı erişti işler. Toşkan zadeki ham materyal kullanılan, şeker miktarı töven, bedenge kuvvet doluklaydı. Her kaysı mesela dükkanların seyitebiliş alay işler dedik. Yani asaslıqı mokum maliyet güzel olan dükkanlar olsa, mesela badeyen bendeydi, meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri meyri me Мау май қачылаш пунктлары беке талла базарлары мүшәлән сетіп асаңына болады. Шоң біз программа зарқылық шындақ дейміз ке, бір үтім денчі ішімдеге сәпірағызге давамлық күш қошыды. Мәсен бұшы мұтәліпті азыр көрілдің меніп, үрімчі қарап ұзын-ұзын тонылладың өті үтіпті, лекін бәз бір тонылладың өткенде бір қыл ойқыс келдіған, мағдұр сындыған әқвалла көрілікті. Мұшында вақты да әмді башқа ғанлық ұшыларымызға ма тәвсиярымыз шу ке, аптым бабылыңлаға Вусу денчи, яны шиху денчи ішчимлігіне сеп қойшын отымы қайсыла.
2: Ұшчырладың еткізейлі. Қыбилудың сайылығы түшіп, жанып қарап маңдуқ, машинын сәл көп, сүрәтпек аста кетуатымыз еді, ұшар тұры таксині яз. Оның башқа яна шауши мұр тараплада қошылың еді машин көпке абудының ұшыры. Бәншіңда же мау шарықтың мау вейтай нәнлу кесішкен Yol eğizgıca maşin köp deydi Abdu Qiyimnin uçuri. Ma Cumhuriyet doktor xanasının aldı xalq baxtsığı mangalini edə maşinla sal bel köp qarşıtıra provan deydi bulbul xanadımız.
0: Ma yöjinjede turvatqan dostlar bamızla yöjinjede turvatqan. Bu yöjinjedeki tosulış munda munda tosulış emas qarav oros tosulış ba. Ma davam beylu yana azraq bakashinfo qoyanninki qarış tarafidagi yo'lnishda Abdumobulla biraz zamda ko'prakkan ha. Mush yo'l bilaklari turibotgan anglog'istirmiz zamda. Zanglarni bilibroq uchir beritaslar jo'mi?
2: Veshinglu mana Lushan yo'lidan Chungya o'tir yo'liga mashin ko'p tosulish ba deb buxaltjam aytibdi.
0: Yani bir anlıkçımız.
4: Teşekkürler yaşımı. Dostum şu ürünçleri gelirken mekmalların aşağısının adresini evet verdim bu sonlara.
0: Bana kadar amda adresi mesela dengeye yollaş imkaniyeti yok. Mavu Fulivan'ı bilem siz. Fulivan baka vaktinde Fulivan'ın malıkı Hınçan. Yiçi artışı mı? Şu taraf kayrılgan yol kaçında kayrılgan dikil la. Mekmalların aşağısı da bir aşağısı var.
2: Yani mi şu Fulivan'ın Lakin yer aslında maşın toktuşu orunda kırdıgan birle şu maşın toktuşu kırdıgan eğiz bay yer aslı. Şuya kırdıgan eğizden yendilem o maşın toktuşu orunda kırk etmem. Teşidimi sırttım maşın toktuşuna ait kolaylık. Aşı maşın toktuşu orunun yendilem mikmalarım aşkan sebepte aynı ektik bekçir aylık bir orun ba aşı.
0: Cin hayvanın ütüpla. Cin hayvanın karşı tarafındaki yoldan ötkendikli on kol taraf kayırılığa.
2: Yani tam da mı da bir güllük tam atlas tamla bağı o şu yerden onga aygılsız. Bir 20 metre mağız bul ama. Bu kaldı.
0: 20
2: 30 metreli mağızın aşı on kol tarafta. Azıraq şu köçüğü kırıp la maşini sol tarafta bir maşin toxtuşu orun va toxtu koysız. Piyadı mağızınızla bir şekilde mi yolu?
0: Ötken numarını yatlı bağında kıgantık. 167 metri bir şey. 176.
2: 170'di.
0: 799 мите ашындакты. Яны унтып каттыкты, а?
2: Нурдан офчери.
1: Баражат тетресечиле яхшымсыла юлгары бире сузу долу кош жолусу машин көп тосаш баке назра.
2: Болду. Кайсы досторумуз хатırlып алган болгой таңлаш шу номерни биз элан кылганда хатırlып алган достор бизге айтыңла.
0: Шинфо қоянын алды тарап раванка дейди. Лаглак қоғлоғчы боласыз. А шинфо қоянынки қарыш тарапыга бир қарайтыңа. Şu yol belgeden bir ofçarı beri tam olam da.
2: Şu Doku Yuhunçada bizim koyan dostumuz. Resimde o bekçilerlikte atıp
0: durdu.
2: Kaşkaya kene.
0: May Kızılçırak'ta maşallah. İn tayin ki. Federasyon da geldi. Kaşkaya dike dostlar paylanıp kalanla. Abudu ma İsem kamla demal diye. Yol ofçarı beri işini bir asas kalmasanız. 166 ya 17 699
2: 799 200
0: Bu da Ali Can'a
2: Rahmet
0: Daha sonra bayan kımış mihmallarım Aşkanıstan oranı tapama atkan dostumuz Gavet koyalım ona
2: Aş numarın depeye doyuk telefonu uğursuz Sizin telefonu depeyse tapalısınız tapalıdınız Bu mısın aşı vişin kitplam Doğansın evet bese Ve kolaylık tapmak
0: Anlıkçılarına devamlık durdu programımızda kızgılık bulan katnışı Berkaç yol beleklerden devamlık durdu yolu çörü bir şanlığını Çin kalbimizin ümit kılımız Bizdinki ve işin salonumuz XG1074 FM

0: جامعتنىڭ ھەشەمەتلىك تۇرمۇشىدىن بەھرىمەن بولىسىز. 105 كۋادرات مېتىردىن 158 كۋادرات مېتىرلىق كىچىك بولغان پەۋقۇلادە 5-نچى ئەۋلاد ئۆيلە بار. 3 ياتاقلىق ئۆينى 4 ياتاقلىق قىلىپ ئىشلىتەلەيسىز. پايدىلىنىش نىسبىتى يۇقىرى. تەپسىلاتىنى 0991-20-5-5 0991-20-5-5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار ئۆي جاي چەكلىك شىركىتىنىڭ يېڭى ئۆينى ئالدىن سېتىش ئىجازەت نومۇرى 2026-150-102-3-0-16.
1: Bir geriş yer mu köpülge yaraydıgan ürümçi Longchen kutsiriki Tianshan birinci numarlık turalgısı təbiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalgısiriki otdır hal igiz qəbət binalarda əmmi ailinin güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi var Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy sitviliş köngünüzdü kirek iştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çek Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Toru şiltıvatkanı kıytı olsa işçiniz pişamdı.
3: 21 yuenge etken çay seti bilip içişki kosuğunuz ağırımdı.
2: Okuş bitiriş pesi de Pol Ticeş'ten Epçil Çarıs geldi. Şinjan Tilgrafı'nın Ali Mektep imtihanına katnaşkallar Universal Menfaat Yürüyüşlükü de Önsün Aylık Kartısı. Çay işçimlik belirtidin halıganını talyalaysız. İşçimlikni halıgan içip torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şinjan Telegrafının ticaret sağlığı verip icram.
4: Yolda avtomobil haydab ketiyotgan. Şehir taraqqiyotidagi her bir özgürlüklerini başdan keçiriyotgan. Qatnaş çırığı aldıda saklap turgan vaqtingizda 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu'nun yıkımlık avazla bilen sizge her vakit hemra boludu kallığını unutup

0: Qadirlik anıqçılar, yollarınızda biz əmrə proqramımızda da anlaştırıqatımız qaysi yol bölekləri keti vatsa yollarını ki, umum əxvalı qandaraq bulu vatıda anıqçılarımız yana naid qızgılıq bilan proqramımız qatnışıb, yol uçurlar berişke alay təklif qulaylı.
1: Dostlar, kəşki yollarınız biz əmrə proqramımız neymiş o, avtomobil kulubi palitimizdə nam qulaqdan qulaqı yetken, pulunuzun ticayetgan isil Abdul Mulligirin Abdullarını silahe alayı tavsiye kılımız. Miş Mulligirin Abdullu münasetlik meseleler bulamdu veya ki Abdumobul remont işleri bulamdu. Herkandakmış o Abdumobul münasetlik meseleler bulsa Mulligirin Abdullarının mülazmet oranı basanla buldu veya ki telefon arkalık alaklasanla mı buludu. 13-5-9-75-75 hatırlı bilinler dostlar lazım bu kağanda telefon orup mesele asanla buludu.
0: Şincan'daki an isil temizleş pahaliyetimizde işgi oranını tavsiye kılımız. Onun ki birisi ak mervayt, un, yağ, gürüç, açık sularını işletip heride alanın alkışı gelişip gelip atkan. Onun üstüki mavu Daven Şimali'nin fili vengi yeniden içilgan mehmallarım aşkansı. Bu pahaliyetimiz katlaştı. Tamaklar hakikaten okşaydı. Çoğunla apırışkı maskeledi.
1: İçin bekçireylik.
0: Hanım kızla berip özre paranlaşıp kızgın sohbetle bulan oturup kesanla buludu. Mehmallarım aşkanı seçimi.
1: Yeni bir tavsiye kıldığan uğrunumuz bulsa Sertem Kroren Kalıgüşü Uygur Hanısı. Hazır tamak turlarımı köpeydi. Dostlarımızın kimşin. Aslıdan boğan, özgüce tam alaylıkı iyi boğan müşertem kroren kalıgüşü Uygur Hansı'yı verip eğizdikip gelişenlerini tavsiye kıldık.
0: Pahaliyetimizi kullanan uğurluğa rahmet yetişimle birlikte bizden toktumayı uçurluğa bilen teminle vatkan anı kuşlusu silahımı köptün köp rahmet. Programımızda anla vatıp silah. Uçur belgin anlarının özü programımızda anla vatkanlığından direk verdi.
1: Şundak.
0: Onda azad olsanın uçurulur karısak nurunun uçuru. Bir
2: tane zavaj yollarımı koşuyor musun maşin köpkene?
0: Valla.
1: Kudret.
2: Melitek ya, kumuzu edek ana yaksızı donlar mı?
0: Yakşa.
2: Ben hazır. Ben şu ayalım nağılım ağam. Küyüganımı oturaktım o. Mesela sen kalacak, tekemez diken.
0: Buldu buldu nait. Küyümcan, vapadarlıklarınızı şipadılar.
1: Oo, yamallığı neydi bu?
0: Davutcan ne buldu Davutcan? Cenab-ı Şinhua yolu şu şımarğı meniştim maşallah intayın köp turupla kaldık dedi. Bu hoş haber emezken bu. Başka anlıksımız paylanıp kılan ama o Cenab-ı Şinhua yolu'dun şu şımarğı kırıp meniştim. Ha? Abdumobulla köp gecim ha.
1: Abdumobul dilem emez. Bana dükkan tutturup mu anlavatımız cümo deydi Abdurrahman.
0: Niye yakışıptı? Mecid Efendi İsem kem yok cümo bir gün. Birden gep kısarsanız olaydı dedi. Yaka yaka bir gün gep kısarlamayız.
1: Bir gün demiliş beydik.
0: Bir gün iki gün İsem kem aramaldı şuna. Sorumaydı oğlan basanla cümo.
1: Ma xalq kino xansını aldı tərəf yola

0: Maşallah köp dede abudan oşure.
1: Bu kalçam oşurun tapşırıp aldık. Beycan nallı koş yönüştü maşını köpleken alay tostuş yok dedi rahmet.
0: Özü hal.
2: Ben şu an geçmeleri de mevlütüge onu burunlukla müyedin getirirken. Aslında imtihan ki kısı bitti. Aşağıdan bir herilerini elip. Mesela ben onun gölgü getirdiğim bir kuru geldim.
1: Hayatını ötüp ketkendikini yollar havalı şivatıda mış uçurlarını bizge toluk teminlap mağam olsanız.
0: Katak yok, gap yok, mağultka dedi. Mən vakalatdan yetkizip koyu ya.
1: Eğer demek hep basa.
0: Çokum dedi. Tor taksi, sangu bu sen simlik dostumuza. Menin uçurum batı karap koyanladı. Ma köytün kausudun Şisanka ocağı çüş iğizi tosluk etip to. Şisanka ocağıdın şehir işçiki karap mağa liniyedim. Maşallah köpken ha.
1: Onda olsa Gango balanın uçuru karsa garba aylanma yamalık donuldun ürümçi beket yani vulumunçi cengi karap manganda ravan karıştırıp da tosluş bakken maşini köp dedi Gango balan rahmat.
0: Davutca ma evetken hitiniz pekat okuyamadık cuma.
1: Şen kuva canı bildin şavşımırga adı genk kepke.
0: Esir altını okup esem bu.
1: Boldu boldu. Boldu okumay. Şu tehl kılıp ahire yıskıp yettim onu. Abba Bekriye.
2: Mevlütçe müzede yakışı mı aldı kızınlarımı aldı.
0: Yakışı, abeyka.
2: Müzmanlarım açtan çıkı ben 4-5 kısım verip buldum ama yakında.
1: Kanda yakışı mı gel?
2: Sonlarına atıyor. Belikı yamanın için belikı.
1: Kanda rakı
0: yakışı. Belikı yakışı kendi.
2: Rampi yakışı, yaman yakışı. Hava tamakırım buldu ki.
1: Ama şu oşurcan hemisi gidiyor tutkuza baş belikini.
0: Bize belikini.
1: Bugün bu bir hizmet ismi sonra otattı. Belikini bazı kançı ki. Çoğunan apasam bulamdı ki de.
0: Epleyli de be. Kıltırıkı yok. Şuna yeşke eplik.
1: Buldu. Çoğunlarımız mı ağzı tehdidi hakikaten.
0: Eğer çoğunlar bulsa açık yemse temini esel normal rak de talep kısak. Şuna yeşik. Tamak oldu ki.
1: Şıkılıp bir bağın adam şiken çıkaydım. Yani bağız geldi hocam.
0: Allah hazırını mı yiyiz geldi ki adam ne ki?
1: Şuna özhal.
2: Çanlıyan'ın aldırları şiirin aldırları koşunu kıravan geldi.
1: Önümün de yakışı Çanlıyan şiirinin aldırları bak yakışı kadar.
0: İskender Ali.
3: Yaxşım sizə, çoxdur dosta.
0: Yaxşım siz.
3: Qısqanın kim şu videoda götürüm görüşləyə atqan yoldaşlarımın hamısı da kesib.
0: Xalıq körükdən nəmin tərəfə qarab manğanda maşallah səlpəlcik ki. Ondan sayılı xalıq körük tərəfindən qoan xuy körük çıxışıyığız yöcüngə düşdə. Maşallah köp, yəni ardaca körüknün tigi də maşallah bək köp deyə tor taksini yaz.
1: Gülcüdük ki balla ət ögün çıxıb qaldı cuma 13-ci sağışa dedin
0: 13 deyən tuxa ət bir xoş xəbərlə bu qas bir tola paqamızə
1: xeyirli günlə
2: yetkidisiz yolu kirə ma sağ şanlı qapsa qızılmışlar ma nisan ki nisan
1: Kestenin
2: aldı umat umat bu kette katnaşça şeyimiz mangıl boğu deneyelim.
1: Buldu buldu berip mi kala cuma.
0: Umaş öpketi dedim de umaş.
1: Ağırlaş bulu umaş öpketi dedim. Yerken Seyda dedin dağlı aldı kırıp ben işte koşulunuydu maşına bir kadar köpürekken. Dükkanda değdi ya ama üç çaklık motodik itip verip anlayayım ha 360 gündeydi daha uçan.
0: Yaşı kılsız ki.
1: Şimali Beket'in aldığı tarafları avan ki adaydı.
0: Bayamki avarayının devamını dostlar yetküzü değil mi?
1: Buldu.
0: 8. ayının 13. günündeki avarayını yetküzü değil. 8. ayının 13. günü keçidin 14. günü gündüz geçe. Şimali Şincan'ın garibi, Canubi Şincan'ın garibideki tağlıq rayolla. Koyunlun tiğinin şimali etigi ve Tarbağatay valayetinin canubideki tağlıq rayolla. Şihanzi şehrinin canubideki tağlıq rayolla. Örümçe şehrinin tağlıq rayolları. Sancı oblastının tağlıq rayolları. Aksu valayetinin tağlıq rayolları. Bayınğulun oblastının tağlıq rayolları. Rayonlar Katarlıq caylarda azraq yamğur yığıb, yuqarqı caylarının tağlıq rayonlardaki qısmən caylarda otur hal yaki qatdıq yamğur yağıdıkən. Ürümçe şəhərinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Qumul şəhərinin tağlıq rayonlardaki qısmən caylarda qarı yamğur yağıdıkən. Şimali Şincanın şimali, Cənubi Şincanın qaribi, Şərqi Şincan Katarlıq caylarının qısmən rayonlarda 7 bal ətrafıda qaribi şimal ötkünçü borini, şəmal eğizlerde 9 bal boran çıxıdıkən. Janubiy Shinjang uymalıqının utra ve şarkıda 5-6 bal qıypa şarkı şamalı. Qısmen jaylada qısqı vaqtlıq, çantozanlıq ya ki qumburalıq avarayı görülüdükən. Shinjangdaki tüzlanıklarının köp qısım jaylarda 35 Selsiya gradustan aşıdığan yuqarı temperaturlıq avarayı görülüb, Bortala oblastının şarkı, Tarbağatay vilayeti, Qarmay şehri, Şihanzi şehrinin şimali, Sanji oblastının şimali, Aqsu vilayeti, Bayınğulun oblastı, Turpan şehri, Kumul şehri qatarlıq jaylarının qısmen rayonlarda yuqarı temperatura 40 Selsiya gradustan, Turpan şehrinin qısmen jaylarda 45 Selsiya gradustan aşıdıkən. Shinjangın başqa jaylarda hava uçuq bazı bulutuq bulup, şamal küçü ancı zor bulmaydıkən.
1: Adımızdan Ulapla Ürümçi şehrinin 3 günlük hava rayı malumatını yetkisek, bugün keçin etkinizgiçe Ürümçi'de hava bulutluq temperatura 24-34 Selsiya gradustan.
0: 13-ci isla keçidin 14-ci isla gündüzgüce hava uçuq temperatura 24 Selsiya gradustan 36 Selsiya gradustan.
1: 8-ci ayının 14-ci günü keçidin 15-ci günü gündüzgüce hava bulutuq bulup, ötkinci yağmur yağdı temperatura 25-tan 34 Selsiya gradustan boladı. Kene kadardık anlıcılar kaysi yol bileklerde keti batısla yana oxşasla devamlıqtırdı şu yol bileklerden kımmetlik yol uçturulur bagaysla.

0: Badırdık anlıkçılığa yollarınızda biz Amra programımızda doğumlaştırıp atınız.
1: Şunağıt ile paliyetin dostlarına bir kıttım asker tüteyli. Ürümçi Taşımır, Xuası Xalqara Nurka şehrisinin 6. kabatıdaki Nurka Xurum Kiyim Asıraş Merkezi ticaret başladı. Nurka Xurum Kiyimlerini yuyuş, asıraş, pasonun özgertiş, rengin əsliyi keltürüş, turaqlıq temperaturda saklaş, buyrutma boyunca tikiş qatarlıq mulazımetle... Turba ticaret başlaş münasibeti bilen 8. ayda 499 yıllık yuş bahası 19.9 moğa 399 yıllık dezinfeksiya kılış bahası 9.9 moğa düşürüldü. Nurka Xurum Kiyim situa makçı bolsanız veya ki Nurka Xurum Kiyimlerini asırat makçı bolsanız Xuası Xalqara Nurka şehrisige berin.
0: Anda hanım kızlarının ki çokum mağabey pahaliyetten önümlük paylanılışını ümit kılımız. Anda bu itibarlık pahaliyetle ahırlaşıp əsli bağısı kip kağa vaxtına. Şöyde 199 yön, 399 yön kajı sanlığa doğru geldi. Xuasının 6. kavite. Anda Norka makçı basanlığa, Xuası Norka şehrisi basanlığa. Bolu da, değil mi?

0: Одан болса достордун фишерлери карасак, Бахирнин баян айткан бир фишер бат экен, Канан Гаужа Сибилуа Нанхулу Чукода аптама болгон айткеп дейди. Бахир кандай болду, бу жол белектерин өтүп алдыңызбы, кандай?
1: Тянжин жолунун Янчан жолугуча кошулууда шундай араван дейди бул калчамдын учуру.
0: Мен тур деген достубуз.
2: Mikmalarım aşansın adresini bir evet derken basanlar.
0: Adresini...
1: Adresini evet birememiz. Hazır sizi ağızaki depreyle anlamatkan basınız. Ömde isim tutuyla, hatırlayla veya ki telefon numarını evet ettik.
0: Dikkat kılın, hemen tır hazır depremiz.
1: Aş telefon arkalık alakalış sorusunuzun bulundu. Yani şu taban peylu cin hayvanının udulduğu bir koçu ba. Fulivan koçusu, aş fulivan'ı kırsız. Фуливанын жер асты машин токтуш орнуга түшүдүгө янын эндилам мехмандарым ашкансы орнун бак колайлык машин токтушму колайлык ашада орну жумо
0: жин хайваны билесиз муну билмесеңиз чаңлы янынго биласыз
1: хың чаңны мы биласыз
0: чаңлы яндан азыраак өтөп жин хайванды өткөндүгү карыш тарапыда моу хың чаң олтурак районуга чыгып кетирген эң жол ба лоо карсаңыз бир атлас
1: Tamda atlas.
0: Aşkın can taraf kayırılmaz, kayırılgan dikili zade bir jigir matız metre mangan dikili karsanız mekmella da bir aşkanı ba.
1: Da aydenklik.
0: Aşı optomobilinizde karış taraf tiki optomobil tohtuş meydanı tohtu koysanız oldu. Ya ki Fulivan'dan yarası optomobil tohtuş meydanı tohtu koysanız oldu. Ama çoğunlarınızı yaparsanız belki hoşup getirdi. Cuma mentora.
1: Uçurlardan dostlarına yetkizimiz. Mavu altın kümüş yolu da bazağ mangalinyada maşallah köp deydu. Daha ben canıb yolu gen en yolu iştipak yolu Miran'ın aldığı maşallah bek köp karşı taraf ravan deydu çökeren.
0: Çan çoğucunun. Nem degen gepti bu? Tek estin ki ma şovket. Çan çoğucunun yıllar intayın ravan. Bırım maşin yok. Nem deydi ki dep durmadık.
1: Kıyım yoyalı obası mek dostumuz.
3: Çoğunlar tüm şeydi bu bir yedi tut niyadır nasılla. Üç gün oldu çıkmay bu.
0: Hazır, ertu gün çıkıp kaldı.
1: Çıkıldı.
0: Ertu gün çıkıp kaldı, cuma.
1: Sünye Emrah yolu koşlu niyada raban dedi gango balağına uçuruyor.
0: Makul. Liuşin neyle dup kettiniz Liuşin? Bir yolla, bu olukı, gulcu mongul kire. İli.
1: Üstükla, hat çılap yazgan.
0: Ya, gulcu mongul kire taşıyla bu. İnaklamana. Daha karsam golcü mangol kere taşıyordu.
1: Kuşa davan yolları gitip aramızı yeri var.
0: Şunda ama bunda az maytak kuşa taşıyordum ya ama golcü mangol kere taşıyordum ama kuşap kaldık ya maa yolu. Öz demep siz de. Kuşa dava yolları depto. Manda mı okşam değil. Demek ki maytak kuşa taşıyordun ki bir bölük edeyim en hatta. Meyrenin aldı da şiyyük karab mangayın işte yaptım mı bula intayın köp deydi o öz hal.
1: Çinfan yolu da maşallah köp leken hem de pek eğer tosuluş yok deydi İlyar taksi.
0: Ya sizge muhçer yaptı da ballarının ki beşini tonla giden çıkarmakan atallah bop demdi. Tolu sözüldü.
1: Belki çıkarıp tutuza.
0: Tolu yakıldı kağın.

0: Hamda öz reis kılacımı.
1: Mişak gelanın bu sel turp dostlar sunaylı ya.
0: Mutallip.
2: Salam Mevlüt ya, ama getirince cevap kaytan bunlar o şeyime kaldın mı?
0: Ne mi cevap, ne mi sual okuydu?
1: Oğlan da.
2: Salam Mevlüt ya, ben de sualım ötü için bu bayanlar, yapışık cevap kaytırdınız, hemen aldıracaklar. Hem de biz bu şey, eğerse yine şu, oldu kadar dayı erke malıga işimiz var idi. Oldunun kayarlarına kayar kutsak, kola, güzel güzel, yapı yerlerine bir depremi diyebilirken. Hiçbir kırık kalmıyor Kulcu da hem de. Bak evde yapılırsınız da.
1: Hey, değişik etmemiz ki Kulcu'nun hem mi yerleri peyizdek lan?
0: Şu Malikin şehir içi, bunu biraz sıkarak bu anlıkçımız. Hmm. İki üç gündeyiz o. Şehir içi de kançtik turalaysız.
1: İki üç gün yol kılık etkidek he.
0: Siz hem de bunda şehir medeniyetini asas kılamsız. Yakımızı güzel manzaralı yapacağını asas
1: kılamsız. Tak turalani bunda.
0: Eğer Kulcu'nu bana verseniz birisi yıkıran. Ma ili Mongol kira, Kulcu Mongol kira taş yolunu mağsanız buldu. Kulcu'dan Çapçalı kırsız yakın, Çapçalı'dan aşı Nurakın Bulak arkalıkla ili Kulcu Mongol kira taş yolu. Bu bek güzel. Mongol kira götüsüz. Mongol kira götüp Mongol kira'nın şotu kıbarsız kira. Şotunu sayat kıpşında al kayıt kilip tekes kirip çoğun kıştaya kıbarsız. Çoğun kıştaydan kayıt kilip siz tekes arkalı Kulcu şehrine karab manga yolun aşıda tokuz tarafa. Tokuz tarafa aylanıp getip Köndelen on kol tarafta kaldı, udulmansınız çarşı. Köndelen çarşı katarlık caylağını körüp, kaydı kırıp hani kendin kessanız olalım ki.
1: Bu bir gündü mü şilin yerlerim ağamda?
0: Eğer de üç gün vakitinizi kulcuğu serip kısa, birinci gün kulcunun içini pekirip, üçte, kulcu Mongol kira taşıyla arkalık Mongol kira götürdü. Bosa çüştenkin bosa Mongol kira götüp, tamak niye ötüp, aşağıdan şotuğu basa, şotuğu bir gün konudu tükemde. Şotudan kaydı kip, tekesine ayağı çekirip, çüş tamak ne yapla, çoğun kıştayağı barıdı. Çoğun kıştayağı verip, üyede bir gün konup, üyede yanı kaydıp, tekes arkalık, tokuz tarağı barıdı. Tokuz taranın çarşı ya ki köndelanı bir gün konu ötüp, hani kendini asla ala, ma can kolca, nılk tarap kayırılıpla, can kolca taşıyla arkalık kaydı kesi buldu. Demek üç gün tıralısa şu yada. Ma sayahat leniyasına oylaşıp baksanız buldu. Eğer ballarınız aldırtık etki kasa, sel çarçap kalasız.
1: Bu şu mezmunu anlıgan bulsanız Muttalip diyen loğucumuza. Eğer sizden planınızı doğru kesmiş bu üç paydalının veya yani başkaca talep ihtiyacınız olsa yazımı çıkaldırıp koysanız yani sizge tavsiye kısa
0: beş bulurdu. Beş gün vakit doğaması bekpeyizdi. Hazır optomobil edip çarçarı kes uflaydı. Et gördü, yolunu gördü, menzeri gördü. Üç günü hakikaten ait cephalı kopalı. Eğer beş gün
1: kuruşun
0: top kayıp kalsa bak yakışı olur. Demisi ben de yol bilen şu beş gün getirirken de. Eğer anın beş gün vakit çıkarsa, yol bile iki gün kese, yedi gün. Bir hafta vaktiniz olsa, hakikaten adınızın çıkağı da ek sayı atıp bilettiniz.
1: Uçurlardan yetküzü deyilip, iştipak gülü sizlerin idarının tozcağın mangalı niyada maşallah bekküp, tosulup, şu 10. başlangıç tarafta etkipte deydi, şokranın uçurayı. Onu ki Miran'dan aldı, şiyi karap mangandı mı maşallah bekküp gene, özü halın uçurayı.
0: Paydınlıp gelin anlı uçurumuz. Hem de onunla başka kadarlık anlı uçurlar. Bizdeki Abdomobil Kulubu faaliyetimizde, Molli Eger'in Abdulları katlaştı. Namı kulaktan kulağa etken tolağınızda ticadığan Esel Abdul, Molli Eger'in Abdulları. Bir kıtım koyup yakın. Hakikaten Abdülmobulanız öz sözlerdi.
1: Şincan'daki Esel Temli İzleş Pahaliyetimizde biz tavsiye kıldığan uğrun Ahmervayet un, yağ, gürüş, açık sularını işletip mihmallarına yakışı boğan katı tamaklarını, çıraylık menzirlerini sunu batkan yıkındamış davan beyluğu yeniden içilgan mihmallarım aşkansını tavsiye kılımız.
0: Şincan'daki en esil temin izleş pahaliyetimizde, pahaliyetimizde yana sertem karorankalı göçü ögürhansı katlaştı. Ardık çıkardığın sertem karorankalı göçü ögürhansı verip, New Room yani iş bilen birge, yana başka alayda tamakları var, eğiz deyip kesinlikle bağladı. Ondan sonra dostlar, yani kaysi yol böleklerinin uçurlarını birisiyle devam noktada uçur ve sana buludu. Şimdi bir kısım anlı uçurlarımızdan uçurlarının vakti biraz ötüp gitip kaldı şu an. Dostlarımızın ki uçurlarını yenilip erişlemek kalmaz. Şimdi ma su tazlaş üskünüsü oranlatmak için boğulan dostlara mendek bir uçurunu yetkizmek içiniz.
3: Örmetik radyo anlı uçurlar, programımızda alışanlarını karşılayalımız. Hazır istimalçılar pul xəşləb yaxşı məhsula setib alınmasıqdın. Setib alğandan kiyin mülazimət kapalıdığı egi bulanmasıqdın ənsiraydı. Bulub mu ailə elektri üskünü setib alğanda diqqət qılmısılar pulu ısırap ıblı qanmay, könlü bir yaran bolulu. Bugün istimalçılarının əndişisini tügütüş üçün su tazlığı setiş itibar pahaliyyətini əp gəldi. Программамызға 1509 Шию

0: Tençüven yürüyüşlük su tazlıgış karhanistan bu kalçamını pahaliyetlerin tepsili mezmununu tonuşturup bir ilişki teklif kıldık. Yakışımsız.
1: Riyasetçi yakışımsız. Köpçülük yakışımsızlar. Su tazlıgış sahası da mulazimet hizmeti bilen şoğullandıgışka köpçülükten istimal cahitki endişesini düşünme. Bazı kişiler su tazlıgış setivelişini uylusu mu mesulatından yakış çıkmayı kılışıdın, yarımsa pulunu kaydırıval almasıqtın, oran tışkı pul hajlaştın. Setivalgandın kiyin mulazimet kılıdığan adam bulmasıqtın ensiraydı. Biz bugün köpçülükke itibarlıq pahaliyet deyip geldik.
0: Bek yakışıkta, kendimse bu pahaliyetini köpçülükke bir tonuşturup veremsiz.
1: Pahaliyetimiz naayt adı oçkaşkara. Birinciden, öyünüzge operip haksız orantıp yerimiz. 30 gün haksız sınap işiltisiz. Rani pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız orantıp yerdi. 30 gün haksız sınap işiltip, mehsulatına ünümünü körüsüz. Su süpte yakışımı, işiltiş kolaylık mı kandak? Sizden digininiz hesap. İkinciden, yarımısa şerhsiz kaytırmız. Sınap işiltiş mezgilede razı bulmuşsunuz, yakışamazken dep karsınız, biz bile alakalaşsınız, hadimlerimiz öyünüz gibi erip ekidudu. Toxtamgı xilaplı kılış haqqı, söküş haqqı degendek haqla ilinmaydı. Bir pun xajlimaysız. İstimal hukuk mənpiyatınız kapal etkiyge.
0: Hakikaten istimalçılarının oranı durup oylapsile. Sınap işiltip razı bolsa, pulunu kandak şekilde töleydi.
1: Haksız sınap işiltip razı bolsanız, pulunu iyiğe 199 yuandın 13 aydıp tölep bolsanız boludu. Resmiyetteki ösüm haqı ilinmaydı. Pahaliyet aşkarı, baham aşkarı, yoşurun haqı yok. Bırakla neçimin yuan xajlimaysız. Köp pul xajlimay, tazlanğan su içsiz. Manı bu oaklan istimal, hatırcam istimal.
0: İstimalçılar, manı muşunda pahaliyetke ihtiyacılık bu xalçam. Bugün telefon kıkan anlaşılığa kandak soğuttunuz ba?
1: Bugün kızıqlı niye telefon numarığı telefon kılıp zagas kılgallağa bir pun pul anmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımetideki akıl toyluk sudan soğuk kılımız. Temperatorini 5 kodluk tanşaysız 3 sekot ısıq su düşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kımetideki mempi iyoluk çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi. Tämi özgürüp ketmeydi. Törtüncüden markalık yelkazan soğuk kılımız. Yelkazanda kakla pişirildiğin tamakının emmisini etkili buludu. Meşgulatı adı. Kızıqlı niye telefon numarı 4006001929. 4006001929. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige. Öyünüzge aparıp su tazlıqış bilen birlikte haksız orantıp berimiz. Bütün ceryandan hatırcan bulsanız boludu.
0: Markalık soğatlarını berdikken sile. Bütün ceryan aşkarıken bu usul onlarını maktaş karziydikken. Aldın telefon kıkan 30 xeridarga yani məksus soğutunla mı bağı deyme?
1: Toğır ettiniz. Aldın telefon kıkan 30 xeridar yukarıqı soğatlardan sırt iki türlük məksus etibardan bəhirman boludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almaştırış için pul xajlimaysız. Setip alğandın kiyinki endişiniz tel tüyköz tügeydü. İkinciden su tazlıqışının süpitige 3 yıl, yadroluk üskülerinin süpitige 5 yıl kapaletlik kılımız. Setişten kiyinki mulazimet toluq kapaletkige. Her kanda meselege yoluqsanız, hadimlerimiz derhal berip, hel kılıp sizin hatırcam kılıdu. Kızıqlı niye telefon numarı 4006001929. 4006001929.
0: Bugün pahaliyetinin mezmununu köpçülükke yeni bir kıtım deyip bireye. Üyünüzge apırıp haksız orantıp berdi. 30 gün haksız sınap işiltisiz. Sınap işiltip razı bolsunuz. Pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda tölep bolsunuz boludu. Razı bolmuşsunuz şerhsiz kaytırıp oludu. Bugün telefon kıkallığa 4 kıl soğat berildi. Aldın telefon kıkan 30 xeridar yukarı soğatladın sırt. Süzgüş üzükine 3 yıl haksız almaştırıp beriş. Su tazlıqışının süpitige 3 yıl. Yadroluk üskünlerinin süpitige 5 yıl kapalatlı kılış soğusundan bəhirman boludu. Dostlar, bundaq pahaliyet hakikate az uçuraydı. Aldınıp kılıştın, behudu pul xeşleştin, setiştin kiyinki mulazimetin ensirmeysiz. Dərhal kızıq liniye telefon numarı 4006001929. 4006001929'a telefon kılıp itibarlıq pahaliyetlerden bəhirman bulun.
1: Mesulatımızın süpite setiştin kiyinki mulazimeti itibarlıq pahaliyet kapalat ige, haksız sınap işiltisiz, malını şerhsiz kaytıralaysız, haksız orantıp yerimiz, özekine haksız almaştırıp yerimiz, istimalçılar hatırcam bulsanlar buludu. Bugünkü bu pahaliyetini ötküzüştüki məqsəd, istimalçılarını hatırcam kılış, süpetlik su tazlıqış işiltiş imkaniyeti iyi kılış. Paydını istimalçılar ötünüp berip, köpçülükini mənpətke ve kapalatke iyi kılış. Meyli məhsulatımız, soğutumuz, ya ki setişliğin kinki mulazımıtımız bulsun, həmmisi de her bir istimalçını razı kılımız hem xatırcam kılımız.
0: Bu xalçamın etkallarını anlap, xatırcam olduğunlağı o deyimin. Pürsət saxlap durmaydı, san çeklik. 30 kişilik san birdemde toşup yetişi mümkün.
1: Pahaliyetimiz naayt adı oçkaşkara. Birinciden, öyünüzge operip, haksız orantıp yerimiz. 30 gün haksız sınap işiltisiz. Rani pulu tapshirmaysiz. Boshqa hech qanday haq ilinmaydi.

0: çıkalığalıkımızdan özümüzde bəxtlik es kılımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun. Bəxt küreş kılıçtın keledu. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylap, siz bilen billi ilgirleşti halaydı. Qadirlik anıqçılığa yukarıda Masul Tazlaş üskünü seyakıdı ki 10 minutluk hem de kısa programı ne dostlarını ki de kıtaki sunduk. Eğer de Su Tazlaş'a ihtiyacı ba anıqçılığımız bosa paydalanıp kasağına bakacağım.
1: Şuna kaya numarlarını meylan kıldı, hatırlı bilip alaklış baksanla buludu. Vaktimiz için tutup, akhirki minutlarımızda yine damlıq yolu uçuruları besanla, Şinjan 1074 damlıqsla üçün mülasmette.
0: Lu Shenji, yeni poistansı karab manga yılınıştı. Maşallah köprak dedim ona. Ahmetcan Radio, rahmat.
1: Doğa kuandın mağı yöcüngeyi manga liniyede, mağı hınan lu körükü 100 metr qağayede, moşede bir nim boptu dedi, bir veqa boptu. Şun dostlarımız dikkat bile mağa ile, eğer dikkat bile mağa mısak, turumuzlu gılımı ülgenmeyi kalımız deyip əskertip duru Salat Hanım, rahmat.
0: Rahmat.
1: Şivan'ın uçurayım.
2: Yaşasınam az şansın donluğundan. Ben Darcay'ın kişiye bir kılıç var da bir aksız bir zikkatken sona kadar yol 5-6 kişinin atır. 7-8 kişinin bir akil ontuyor. Bir doğrudan dediğine sahne yok mu?
1: Oy be, bu buldu.
0: Buldu. Osmancan kaysı yol böyle gidik itibatsız. Yani şu ballanın 5'in tonlukten çıkardığın işlerini bizge yollavatsla biz davatımız anlamda anlamamda hazır. Şin A 889 CL balanızın ki 5'ini abdumabılının tonlukiden çıkamağın.
1: Müşe adamla doktor khanıgı berip baksam da bir körüp bakkan bolsa. Aş doktor khandaki adamlaga ağırıp yatkan aş bimarlağı karıgan bolsa bir.
0: Hazır ne vakit hatırcan vakti çoğu bu hatırcamsızlıkniki işkanda kadri ütülmeydi. Eğer rastlı muşu balası bir katnaş hadisi okuyup kasamış adı. Mesela bu avayla baydayma daydı. Balasının ki könlüm dedi. Mubada birisi torumuz desi yemek. Kendin abdomobunu uğruvese baladı sılgınış balandı olmam.
1: Hiç kim oylamaydı. Ondak bir vakay bulsa ayıp toyuksuz torumuzlusam ya bir kattan göçüsem. Degenle oylamaydı hiç kandak. Yakşay deyme deysiz. Lekin aştasa debilik toyuksuz yüz berdi. Uçakdısız. Orunuğa keltiremeyiz.
0: Şuna atanlığı yanlamış cihatı var. Bir hattar bir yol yürüyüşünü alayda tavsiye kılaydı.
1: Dostlar, yeni bir tavsiye kıyıtayım. Ürümçi Taşimir Xuası Xalıqara Nurka Şehrisinin 6. Qavetdeki Nurka Xurum Kiyim Asıraş Mərkizi ticaret başıldı. Nurka Xurum Kiyimlerini yuyuş, asıraş, pasonunu özgərtiş, rəngini əslik keltiriş, müturaqlıq temperaturu saqlaş, buyurutma boyunca tikiş, qatarlıq mülazimətlə ba. Ticaret başlaş münasibəti bilən 8. ayda 499 üyəlik yuyuş bası 19 yuan 9 moğa. 399 üyəlik dezinfeksiya qilish bazı 9 yuan 9 moğa düşürüldü. Nurka xurum kiyim situa maqçı bolsanız veya ki Nurka xurum kiyimlən asırat maqçı bolsanız Xuası Xalqara Nurka şəhərçisi gibi verin.
0: Yani yolu şuralarına devamlı dikkat kılamasa hazır Gavda Xaritsinin ki aldınki 10 toslavatkan yol bölgede özgürüş yoktu. Birincisi iştibak yolu yani. Radyo televiziya stansiya bizden idarının ki aldığını ma Tavuzcan Karapman'a yolun işte abdumabılla naid köpkene birinci oranda türüydü tutan olsasla.
1: Yenbeylu tarafta mazır bek tozlaş eğir deydi Ahmetcan'ın radyonu avetken uçuruyor.
0: Hani kendi Vuşin Beylu'du mağdığan dostlarımız mı hele ki Vuşin Beylu. Yani ma Vuşin Nallu'dun Vinçan garbi yolukçu boğan belek canıptın şimalga abdumabılla köpken.
1: Cucan yolu, Cucan yolu da mı hazır tosuluş gibi bakken?
0: Cucan yolu balık mı maçı 5. körük terep küçük getirgan yol belki de yaptım mı biraz köprek mi ki? Tönü gün 2 saat aşı 10'dan aşkan vakti de mi şu yol belki de yanıma yeni avat yol belki de yaptım mı biraz köprek balı etkiken cuma. Çangçın otur yoldu mu yaptım mı bulla köp balı etkiken cuma. Çangçın otur yoldu mu yaptım mı bulla köpken. Hoşan da olsa azırak bir el Allah dikin kaytip gelimiz. Radyo aldının ketmi geçsle. Yollarınızda biz hamra programımızı. Жайшан районы Чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толук сотур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şaşamatlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kçı bolğan Təvkulada 5-ci evlat öyle var. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydırınış nisbiti yok. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
4: Ürümçi Daşımın Kuası Halkara Norki Çerçisinden 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asraç Merkezi ticaret başladı. Norka Kurum Kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperaturu da saklaş, buyrutma bu içi tikiş katarlık mulazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
5: Norka Kurum Kiyim seti olmakçı asratmakçı bolsanız, Kuası Halkara Norki Çerçisik verin.
3: Bir xeyri şerimi köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəllə Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısırke otdırhal egiz qəbətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradosluq aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizdə assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiviliş köngünüzdə kirək iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir xeyri şerimi köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəllə Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısırke otdırhal egiz qəbətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradosluq aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizdə assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiviliş köngünüzdə kirək iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
0: Kaderlik anlıkçıla yollarınızı biz emre programımız arkalık sizler için beri yarım saat mi lazım et kıldık.
1: Şundak.
0: Şimdi bu cereyinde anlıkçılarımız tohtumay özleri cürüp atkan yol beleklerde naik muyum yoluşturularını verip ötü muşa anlıkçılarımızga aldı bilen rahmetimizi etmez.
1: Onun başka hem yaktırıp anlıkan dostlar sizlerim köptün köp rahmet. Barlık şöpür dostlar radyo aldık dostlar. İşlerinle yakşı bulsun, yakşı keyfiyatla da yürü yürü geysle.
0: Şuna kılıp programımız arkalık sizlerge hoş dediğin demlerimiz kep kaldı. Programı riyasatçıları Kunduzay Turdu bulan.
1: Mevlut İbrahim.
0: Hayır hoş.
1: Hayır hoş aman bulunlar.
0: Programımızı görüşeyle.
1: Hayır hoş.

işide tarakaklaştırıp tanışış tezgilleş arkalık 86,3 kilometre kilidigan asasi gol östanı boylap tövben ekınığı üzüksüz ahdi. Çıran nayasetik asaslık gol ekın boluş süpütü bilen Nur Deryası köylün tegedeki karmızlanın erigen suyudun şekillengen. Bütün yıllık su miktarının 77% 6. aydın 8. aygıcı bolgan vaqtkı merkezleşken bolgaçka pesil taksimati eğir derecede tamponsuz edi. Nur Deryası'nın ert yazlık kurgakçılık yazdık her gün küzde su kemçil, kışta kurup ketiştek, mın yılladın bu yan davamlaşıp kelgen su rayı kıyınçılıkı yanına şu cayının yezi ilgilik terakatını çekilip kelgen bulup, su kuruş rayının tabiyatki taynıp terikçilik kılıştek, pasif vaziyeti tehi yıltızıdın özgertilmi genedi. Su baylıkını mehkem ilgili gendela, andın bostanlıktın kelgüsünü çın tutkulu buludu. Çırak halkı Nur Deryası'nın suyunu hakiki canlandırış, bir östanın ekin suyunu hakiki türde tört pesilde daim ekip durduğun hatırcam suğu aylandırış üçün yığın nöbetlik su tezgilleş musafisige kadem koydu. 2000 yılı 3. ayda Çırak Galibiyet su ambarının davamlaşma kuruluşu da iş başlandı. Sığımı 9,800,000 kubmetre kelidigan su kurışkı işiltilidigan bu tüzdanlık su ambiri 2003 yılı pütüp su saklanıp, Cengivar östeminin su tartılıp geçiş mezgilideki su menbesinin tanşeş, saklaş kıyın buluş meselesi üzül kesil hal kılındı. 2014 yılı Nur Suçılık Tügünü kuruluşunun destekli layihesi Atınım rayının tasdiki cevabıya erişti. 4 yıllık yirik plan kuruluşu arkalık 2019 yılı umumi selinmesi 1,100,000,000 yerlik bu tezgilleş karakterlik suçuluk kuruluşu bütüp işe kiriştirildi. Su kuruş şehir yezlanı su bilen teminleş, top tarıkıtış bir gevdileşken suçuluk tügini koyulun teği etkili kat götürüp, çırak halkını 1000 yılladın buyan kıynap kilovatkan su kemçil buluş kıyınçılığı ahır halk ilindi. Şincan Tarım Deryası Ekin Rayonu Nur Suçılık Tügünü Kuruluşunu Başkuruş İdarısının Kanuni Vekili Van Vey Muhbirgı Mundak dedi. Bu kuruluş bütkendinkin her yılı Çıran Nayas'ın Gulakma Bazırı, Damıkı Yezisi, Cümlüdün Nur Yezisi, yani Bingtön 14. Şiyesi 1. Çaruzluk Meydanı'nı soğuruşu işiltilidigan 145,000,000 kubmetre su bilen teminlep kilovatımız. Bu kuruluş yine Çıran Nayası'nın şehir yezlerdeki işçidigan suyunun 1. derecelik su menbesi bolgaçka suni elektrik stansı arkalık Çıran Nayası'nın şehir yezlerini su bilen teminleydigan baş su zavıtıgı başlap Çıran Nayası'nın tövben ekinideki Tüzden rayındaki 4 yezi bazar yine nahiye şehir rayındaki amının biqatar su işiltiş meselesini üzül kesil hal kıldık. Östen çepip su başlaştın, tosma yasap su tanşeşkice, çırak halkının soğuk bolgan iştiyakı ezeldin, birdemlik kızkış bolmazdın, belki kalıkı oyulup, evlat mı evlat davamlaştırıp kelgen, çin duruş etkadi. Çıran Nayelik Suçuluk İdarisi Partiya Grupsu'nun azası, idarenin muavin başlığı Ali Mettohti, yurtudaki suçuluk iş oranında top doğru 30 yıl hizmet kıldı. O, toluk otturu mektepteki çeğimde tağam daim bana Cengivar östümünü çepiş ceryanı da bulgan işlerini sözlep bir etti. İlk aylanı köp anlıgaçka yurtunun suyunu yakşı baş kurmen digen oy kalbimde asta asta bık sürgen dedi. Ali mektepini pütküzgen denkin Ali Mettohti kat iyilik bilen Çıran Nayası'yı kaytip gelip suçuluknun birinci sepige bütün zihni bilen atılınıp atı boğularının ızını boylap algı ilgirilir. Şunakla yurtunun suçuluk işlerinin östen çepiştin suni akıl başkuruşkışı bolgan halkımı derecesinin özkellikige öz közü bilen guvah boldi. O mundak dedi, Cengivar östene bolmagan bolsa hazırkı çıra mı, hazırkı çıralıkla mı bolmaydı. Cengivar östene aynı çağda yasalgan dinkin 50% suni işletkili bolatdi. 1998 yılıdan başlap 2022 yılıgıcı bolgan aralıkta 2-nji qaytımlıq su tejeş boyunca özgertişini tamamladık. Su tejeş boyunca özgertiş hizmeti tamamlangandan keyin paydalanış nisbetini 69.8%ge yetkizdik. Nöbette 583,000 mogerni muşu suda sugurıwatymyz. Hazır nahiye boyunca 14 su ambri, 14 su zavıtı bar. 8 gezi bazarda yezi igilikini soğuruş, Adem'nin işçidigan suyu katarlık meselelerini yakşı hal kıldık.
Bunun için selinmeni devamlı köpeytip 86 kilometrelik östanı zavallı

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halayırgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas dalışı.
1: Rıqabetki tolğan müsabıqı meydanıdın. Sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

0: Yazda çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılış şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, pay top oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 107.4 katma senet radyosu köpçelik şunu eskertodu ki, ertigen ya küçüştünkin çınıkış. Çınıkıştınkin bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Suz tuz suyunu az azdın, köp kıtım içip bergende bedendeki yokatkan suyunu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pasılda çeniqiş yana ruhiy kayfiyatını tanşaydı. Hoşal halatı çeniqiş intayin muhim.

biri ta'sis qilindi. Bu erla ayolla arlash erkin kuch olab üzüş ve erla ayolla arlash kuch olab üzüş qatarlıq türlerini öz ichiga aldı. Dünya Su Üzüş Birleşmesi'nin reisi Hüseyin El Musalim undaq dedi. Beijing Dünya Derecelik Su Üstü Tenerket Musabıqısı ötküzüştek uzaq tarıqı ege. Dünya Su Üzüş Birleşmesi bu yıl 13. ayda Şuilifang'ı kaytıp Musabıqı ötküzüş pürüstüge erişkenlikedin naite hoşal. Musabıqı Teşkili Komiteti mununanı bildirdi. Beijing Hoş Olimpik Şehri. Dünyadaki dağınlıq su üzüş tenerketçilerinin yeni bir qitim Şuilifang'ı yığılıp musabıqılışını taqazalıq bilen kütümüz. Növette musabıqının tayarlı hizmetleri tertiplik işlenmekte. Devlet Su Üzüş Merkezi Şuilifang'da 2008 yıllık Beijing Olimpik Tenerket Musabıqısının su üzüş musabıqısı ötküzülgen. Hem 2022 yıllık Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıqısı mezgilide su katırılıp, muzgı özgertilip, Binglifang deb adılıp, muzçaynık musabıqısı ötküzülgen. Dünya Su Üzüş Birleşmesi'nin bildirişçe, elan kılınan musabıqı kün tertibi yanına, emli ahvalı asasen tanışılışı mümkün iken.

Hoş dostlarımızın kegen uçurluğa qırsaq, Obdriyim Rozi isimlik anlıqıçımız, Xuşkepsiz Qarşalımız Qashqar İkbarxan'nın aldıdın, Qorğın Gunşi'nin aldığı bağıçı yollar avandıbda Qashqar İkbarxan'nın dostlarımız paydınlıp qağısla.

Hürmetli radio dinleyiciler, Tan terbiye ve sağlamlık programımız nemiş yerde ahırlaştırmız, programımız neyi yaktırıp anılgan ve programımızda uçur yollap katnaşkan barlık anılgıcılığa rahmet etimiz. Ben Riyasetçi Tanyar Mahmut, növetçi muharir Murat Hopper.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejja, qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
1: Taksi chiqdi. Chiqdi. Ha, chiqdi, taksi.
3: Chiqdi, o'tir, chiqdi, o'tir.
0: Ey, qizlar, soat qancha bo'ldi?
1: Ey, ustam, radioni qatnasan, radiosdan to'g'rilagan?
3: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqdi,
4: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
4: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
5: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
4: Safaringizda biz sirdosh.
5: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Hürmetlik radio dinleyiciler, Sapırınızı bir sırdaş programımızın alışınlarını karşılayalımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqın.
0: Qadirlik radio dinleyici dostlar, ben Riyasetçi dostlarla Risalet Qasim.
7: Bugünkü programımızda düvendeki mezmunlarını oranlaştırdık.
0: Aldı bilen Ölkü Yoli 103. liniyasının Cinan Ötüşmü Körüki, Evirgol, Alğuy, Bazırı Taş Yolu da sınaq tariqisi de qatnaş başlandı edigen temedeki uçurdayı qıtanladı boludu. Andın Qashqar Vilayeti Mədaniyet Sayatının yuğurluşunu sicil çoğunqurlaştırıp, sayatçılarının sayat

0: Hakikaten hem de bir cayğı bağlanken biz çıraylık yerlerini görüş bilen birge kosak meselesini pek muyum o.
1: Muyum mesele o.
0: Okşaydıgan tamakını yavasa adamın hoşallık duygusu tekimi əsilindu.
1: Doğru.
0: Şahsen benim için bir kıl bəxt duygumdan köpürəki şunda keyfiyatım mesela normal bir taza bir işqilip eğer olup qalan küllürüm, hoşal olamağın küllürüm. Oxşığan özüm yaxşı görgən tamaqlarını yevasam öydikilərlən berib. Bir xil keyfiyyətim götürülüb qaldı o qara.
1: Mən də pəgən qo aldım qıtım sizge mən sayət çıxsam hər gəz sayət noxtularını izləməyimə.
0: Mən bunda
1: yeydiğən nənin müşündaq öz alaylılıkı iki tağımla va qaysı aşqanın oxşaydı. Digənli müşündaq ilə qib özəmdənki telefonunun beyvanlısıq yizib olib çoxum barıb daqa qılməməz ma.
0: Mən müşü. Məsələn bir yək basam birinci bolub yataq. Çoxum yataqnın moyiti pakiz, azadı, çıraylıq buluş kerek. Çoğlağa, bizge, ballarımızga mas keldigan buluş kerek deydigan şartlarım bar. Onundan keyin oxşaydigan tamaq vayanı izdeyme. Sayat mənzir nuqtularga, bek emde, onu asasen bilimiz go. Planiye desa, təşviqatlarda deyilip kelibatqa, onun üstig bizden radio sayaydı sayipimizde izcil tunuşturulubatqan jayla bolgan keyin. Bir xil özen bağandak tunuşluq. Ma oqiyib chu shu mazmunni. Lekin mushu tamoq o'xshaydi degan joyni atayin izdaymanda.
1: Na
0: payzada birishda deb turchaq suyqash burchaqlar man jangdolarmandir payza turpanning deb. Haqiqatan payzi.
1: Ha.
0: Haqiqatan payzi do'stlar. Andan qumg'i ko'milgili bo'lgan do'stlarimiz bo'lsa, shu yerdagi kishilardan so'rsanglar qumg'i ko'milganda qandaroq choyni ichsak teximbek foyda qildi deb so'rsanglar do'stlar. O'zimiz xalqan chiqib olmaychi, o'shlar deb berdikka. Oldin qatim biz bag'a vaqtda qumg'i aylik bek unumini ko'rdim 4 kunda degan vaqtim chiqdi. Oydin xodi tushgan biz. Qar qo'yning go'shtlarini yeymiz, lag'manlarni yeymiz, andin bir xil tuz aralash qumga uyaning qumi qarang. Shu yerga berib putimizni lam ko'mimiz, andin biz tushgan shu uydagi apimiz Juhala ba, juhar gülleri ba, içide sempotek okşap kalıdıgan, lakin özü tanışıvağın bir çayını, muş usuzluğunu besip, skotip kılıçdan aldığını aldı balları, muşunu içinle deyip, bəgenti, dəmlə vatı da içi vatı mez, helik çayını. En ahırda, bay üzemden çırayı karapça, üzem şunu da hoşup gettim. Süzülüp, bir xil, intayın sağlam bir nurlanıp duğan aşında aletli bop gettik de, demek, akıllıq aşağıdaki xalıklar, mava, havarayı özgürçük asasen, tanşap şunda mı mijazını tanşap avağa asasen mesela qumğu kömülgende qanda çaylan içsek payda qıldı bilip ketgen gap şunda paydasını görgendim jumu
1: ma o Rasalat xanım deydi hazır mening opam şu yorgul da yorgul kentide tuğulgan mahalda çoğ bolgan bizning aşu yurtimiz turpan yorgulda deydi
0: Vay vay vay vay ma dostlarımız degen bağan jaylarının resimlerini evetip getipti. Bunda evesi yeni bağımız kep getirdik gelmesin.
1: Şu hazır. Billi.
0: Hazır mana işte çıplam asatlar Leyman Hanski mağdıgan buldu de. Yaşar.
1: Hazırlı ma? Turpandaki dostlar ma?
0: Turpandaki dostlar ma? Siz mağdıgan dek hazır bir gözlerinizde lağma uçu atıdık o karısa.
1: Minin yak, minin göz aldığımda hazır kavucun yan uçu atıdık ayakta
0: mı? Bek okşaydık yani. Andın Mettursun isimlik dostumuz Risalet Yakşımızla Xotan kəmidan lağı. Xotanın göşgirdilerini, seri qaşlarını, tonur kavablarını. Yigunla kəmidi madab uçurup berip du. Bağımız geldi, vay vay. O tamaklarının gibini kılsak hazır dostlarımız düştü ma. Ürümçege etilgan Xotan aşkallarına jügreydi.
1: Jügreydi o.
0: Lekin ürümçede yavadımız, mesela Kızılat Türgüldeyimiz, El Meftun. İşkilip hazır ma o.
1: Vassalgu,
0: Kaxşal, Danlıq Kavapxalların əmisimiş yada ba. Aşı Danlıq Ustuların əmisimiş yada əkəgərlik üçün.
1: Xotan digendek bu vatımız da
0: mışarım. Xotan digendek bu vatımız. Gerçi Xotan'nın özde türüp yigenge okşuması mı?
1: Doğru.
0: Al yorun kaçtan göstürdüler. Pek okşay demez mi Yaşar? Siz bir bakan mı Xotan'ge?
1: Ben Xotan'ge bir bakan. Likin, əbsuzunarlıq şu ki, İlk beriple kayıtkandikin tamaklarına
0: yerleştirdim. İstil taamları bacayga berip bakmap sizde. Kilaqatın bağa vaqta eğer odul kep kalsa, ben katlıq miman kavittim.
1: Aşta ma?
0: Ras bi?
1: Ben yisalcık yap kalmaya cuman.
0: Oy eşkisi yok.
1: Onda olsun meyli. Onda olsun ben.
0: Mihman degen berket deyip düşünümüz cuman.
1: Onda olsun ben. 2 gün tamak yemeyim.
0: Oy aşkazınızı tarayıp getken de yenmeyiz dahi. Maqtı tamak yapasanız dahi mi cıkayalıyız.
1: Aşta ama.
0: Ha. Andan bana dostlarımızdan ki uçurları karsak rişte. Kosakını müddetten burun açır vettin lağı deyip uçur berip de. Andan ağızımızda serik su kep geti devamanla deyip uçurlarını berip de. Hem de demallıkka turpanga beriş imkaniyeti yok dostlar. Ürümçüdümü mesela.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, programımız ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlananlara köpten köp rahmet.
1: Riyasatçılar Yaşar Yalqın bilen Risalat Qasım nöbetçi muharrir Malik Hasan.

里木河向东流，阿克苏森林城市不吹牛，喀什地区走一走，香甜的瓜果最可口，文化厚重属风流，西部名。

Hürmetli radyo dinleyiciler, keşkenler hayırlı bulsun. Hayırlı akşam programımızı oluşturan yakımlı nakşikoylarımızı yaktırıp anlayışlarına ümit kılımız, ben Riyasetçi Yaşar Yolkun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yanı taratkı əbdisi Slow Shooting'ı maz qadamda anıltıldı. Programımızı Slow Shooting əbdisi'nin anlayışlarına karşılımız. Dostlarının programımızı oranlaştırırken, nakşilerini anlığa şürüp atkan yol beləklerden yol uçurup yerip minişine karşılımız ve işin spomuzun numarı olsa XG1074FM, XG1074FM.

Ondan başka Daven Bey'le o. Yeni muşu. Çanlıyan Altırak rayının aldıdın İştipak yolu burulduğun yolu yaşayan yampo. İştipak yolu burulduğun yolu mu? Otomobillerin ücret duruş ekvalı bakken dostlar. Ondan başka karsak muşu. Daven Nenlu. Yeni muşu. Venka'nın aldıdın mı? Az zırak dostluş bakken dostlar. Venka'nın aldıdı az zırak dostluş bakken. Venka'nınki ma çıkış eğizdeki avtomobil toqtuş meydanından yarası avtomobil toqtuş meydanından çıkıdığa maşınlar biraz köp oxşaydı qırğanda. Mish adam avtomobillar biraz köp ken dostlar. Hürmetli radio alğıçılar, emdi Halime Yusup orunluğan Marjan Bilek namlıq naqışını anlaysızlar.

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kıldı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağı programı sizi.

0: Достормуздун учурларга карайлы.
1: Аскар Урайым мындай учур жолдопту. Юкуркы макалын аңлап бек таасирлендим. Аминин ишке берип келиш, үйгө кайтыш, мушу иштерге көңүл бөлүп, аминин пикир тектиптерге асасан, амиви катнаш линияларын муваппик таңшыган алакадар тармакларга жүмүлөдөн партия өкмөткө көптөн көп рахмат айтымын. Бу бек иллик бир иш болду деген учурун калдырыпты. Şunda qamde siz ma maqalın bek istaydıl anglapsız men şuna täsirlenip durup okudum. Biz alqa inişke alqalağa diqqat qilishimiz kerekçu. Bu gerçi 3 yolning 2 yolning lamkin gibi. 3003 yol bilan 3006 yolning gibi. Lekin bu yerda nurgun ommining manfaatiga taqishidigan ish bor. Ammining manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, ammining fikr takliflariga e'tibor qilib, shu yo'llarni muvofiq shaklda avtobusning qatim sonini ko'paytgan, aningdekin avtobusning kelgi vaqtini kayniga, masalan, eng oxirgi avtobusning kelgi vaqtini kayniga surib bergan. Hammasi shu ammining ki turmushiga qulaylik yaratish, xalqning ki turmushini texmo baxt tuyg'usini o'stirish, erishish tuyg'usini o'stirish ammani birinchi o'ringa qo'yishniki eng go'zal bir namoyandalarning biri. Yana biz atrofimizga qaraydigan bo'lsak, biz maqolamizga o'rinlashtirmagan bilan yana nurg'un yaxshi ishlar bor. Bak go'zal ishlar bor. Ashindaq go'zal ishlarni yaxshi bayqab, shu ishlarga diqqat qilib, yaxshi ishlardan minnatdor bo'lsak, bu tamoman arziydi deb qarayman. Dostlar, tövende örümçedeki koçkoylağı yuşurunğan adli güzellikle mavzuluk maqalını birlikte anlaylı. Bir şehirden güzellik duyğusu, əzəldin mənzirə rayonu və yer belgesi içigə yuşurunğan əməz. Örümçedin kişini hayacanğa saldığan yeri dəl koçkoylarda. Bir tarafki qarısa tamladiki qol sızma rəsimlə, yan bir tarafki qarısa gülgiyaqla bilən pürkengen qorola. Yani bir tarafı da xilvet tar koçula namayan buludu. Bula tolumu adli inişki noktala bozumu, ama bununla

ландырганлыгыны көрөсүз. Дал мушу ар кыл сызыклардын шакилдиги кирген бу манзаралар шаарнын гүзелдигини пиядалардын анчке диккат кылмаган эстемлер арасына юшу пиядалардын анчке диккат кылмаган эстемлер арасына юшуруп койган эди. Чоң базар манзара районуну сайлык кылганда тамдыки раңлык сызмалар көз алдыңызда өзгөч түстө намаян болду. Саяхатчылар көрүш сезгүсүнүн кошаллыгыга эришип калмай, яна бу шаарынын юшуруп калгылы болмайдыган романтикалыгын эс кыла алады. Кайсыраң бахтка вакиллик кылды. Шимгөө районы Шинмен жолу гарбий 3-чү көчөсүндөгү бир короонун көк тамдары ушунчалык романтик. Короонун безилиши напис ва өзгөчө болуп, көчкөйлөрдөгү өзгөч манзарага айланган. Мушу кичкене арлыкта үрүмчүлүктөрүн гүзелликтин сөйдүгөн оддий сатты хиссиятын. Бу манзаралардын адаттагы алдырашчылыкка толгон турмушка иллик шеэри түс кошканлыгын эс кылысыз. Жукуркы мазмунду аңлап өттүк достор. Үрүмчүдө жашап атканлар жана үрүмчүгө саяхат кылганлар мушу макаланы аңлап аткан болсоңлар өзүңөрдүнки эс туйгуларыга birleştirip bir düşünüp baksanlar buldu. Mesela hakikaten şundak, biz Ürümcü'nün ki kocalarına bakan vaktinde dikkat kısak buldu. Tamlanı şunda çıraylı kılgı bizi vetken, naydelki güllerini sızgan, her kıl adamın ki bir kıl ilgi köngülünü illa kıp kuyduğun şundak çıraylı resimlerle bizi vetken kocalar bekçik Ürümcü'de. Bulupmuş bir kaç yılladım bu yan bekçik. Hem de bu yıl mı tekimin bekçilgi gevdilik boptu dep kardım ben. Bizden ki şu ultrak rayonlarımızda mı şunun da çıraylık kıvvetti. Ben hem cık ultrak rayonlara bir bakmadım. Lekin bizden ki üzümüz ultravatkan, benim uyum bak kura, bizden idarının kurası, pes kura karsak. Şunun da tamlani ilk çıraylık renkler bilen sızıp, resimlerini sızıp, şu ilk ormanın ki arılarını şunun da bir retlep degendek. İlk yollardaki ongul dongullarını onuşap, ilk kalaymıkan sımlarını onuşap, şunun da çıraylık kıvvetti kuranın içine. Demek ki nurgun korallar şundak boldu deyip oylayma. Bunun hemisi neyme dediği vakti de bayam dediğimizde halkının bakt duygusunu aşırış. Halkının erişiş duygusunu, bakt duygusunu aşırış. Biz elbette muayet pek təsir kıldıcı bizge. Etrafımızki muayet güzel, naydı köngüllük, bir kargan dekilem adamki bir illik bir duygunu ataqsa, illik bir duygunu beğişlisa, bizden kapiyatımız mı şunun karta yukurulup, kütürülüp mağdu, turmuş süpütümüz özkendek aştağı his kılımız, emeliyatı mı turmuş süpütümüz kündün kündün özüp menvatıdı. Şununla muşu devrimizge, muşundak çıraylık güzel işlağa etrafımızı bovatkancı köptün köp rahmet eğitişimiz gerek. Devrinin güzelliki, bizimki turmuşumuzunki bağın sırrına ait çıraylık güzel devamlı işbatkallıkı her birimizinki kalbini söyündürdü. Partiya hükümetke, ala kadar tarmaklığa, manmışında güzel işlere sebep olan her bir kadınlığa, işçilere köptün köp rahmet eğitimiz. Muşu işlerini şunda türküm işçilere becerdi. Ben muşu bizim korağı şunda dikkat kıldım ço. Birileri resim sızı batıdı, yan birileri aşu, su turbalarının nemelerini onşağı batıdı, sımlarını onşağı batıdı. Bütün hem biz özünün işi bilen üstünde estağfurullah özünün işi mesul bulup kıvatıdı. Şununla her bir işler katlaşkan her bir adamın tepsi var. Köptün köp rahmet eğitimiz, etrafımız güzellikler için söyünümüz.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolımı xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu, her vakit silege hemrah.

0: Beijing vakti saat 8.
1: Bir yüz yetti dört katnaş sanat radyosunun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. Bir yüz yetti dört katnaş sanat radyosu siz üçün etraflık mulazimet kılıdı.
2: Bir yüz yetti dört katnaş sanat radyosu.